0: Sevdiğiniz kişiye karşı sevgide aşırılığa kaçmayın. Belki o kişi bir gün düşmanınız oluverir. Düşman olduğunuz kişiye karşı gösterdiğiniz düşmanlıkta da aşırı gitmeyin. Belki bir gün dostunuz oluverir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslümanı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bugünler elbet geçecek mi?

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ortalama bir insanın 23 bin kez göz kırptığını, 100 bin kez kalbinin attığını, 23 bin kez nefes aldığını, karaciğeriyle 1500 litre kanı süzdüğünü, midesiyle 2 litre asit ürettiğini biliyor muydunuz? İki gözümüz var ve her biri 130 milyon görme siniri hücresinden oluşuyor. Her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom olduğu düşünüldüğünde bu sayının evrendeki tüm yıldızların sayısından bile daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bir insanın 8 yıl, 7 ay ve 6 gün hiç susmadan bağırırsa bir fincan kahve pişirecek enerjiyi üretebildiğini, başımızı hiç ara vermeden bir duvara vurduğumuz takdirde bir saatte 150 kalorilik enerji tükettiğimizi biliyor muydunuz?

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüze bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken, Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu! 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mut'ali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi.

büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nafi'u ya Allah.
0: Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nuru ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere dikkat ediniz. O ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur'an'da başka ayet var mı? O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı ve yaşadı? O ayeti sahabenin fakihleri nasıl anladı ve yaşadı?
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1.
7: Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
14: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
15: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
16: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
17: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
18: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır. Su şeffaf ya da saydamdır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada kardaki derin bir deliğe ya da doğmuş bir şelalenin kalın buzullarının içine baktığımızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda su mavi görünecektir. Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderelileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı. Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana, "İşittiğime göre sen her gece Kur'an'ı baştan sona okuyormuşsun," dedi. "Evet," dedim. "Baştan sona ayda bir oku," buyurdu.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

muhabbet bağının gülünde sensin. Dertli bülbüllerin dilinde sensin. Habibi Kibriya yolunda sensin. Sevda kervanın

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 99 21.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı, telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın Mücevherat'ta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı efendim.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder: aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır.

0: Kötülüğü yaşayarak öğrenmeye kalkmayınız. Bu ölümü denemeye benzer. Bir kez ölümü deneyeyim, eğer hoşuma gitmezse bir daha ölmem diyemezsiniz. Günah denenmez. Herkes için kötü olan, sizin için de kötüdür. Kötünün ve iyinin belirlenmesinde Allah'a itimadınız tam olsun. Zaten iman da bu değil midir?
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
11: 0539 499 5086.
9: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

Üzülme güzel yavrum, ben cennetteyim. Peygamber Efendimizin yanında sizleri hasretle bekliyorum yavrum. Evladım, unutma, sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz. Cenneti kazanıp içinde hep beraber yaşamak için sana söyleyeceklerimi iyice dinle kızım. Bizi yaradan Rabbimizi, peygamberimizi ve Müslüman kardeşlerimizi çok sev. Çünkü onlar da seni çok seviyorlar yavrum. Evladım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i çokça oku ve onu anlamaya çalış. Namazlarını güzelce kıl. Büyüklerine hürmet ve saygıda sakın kusur etme kızım. Güzel ahlak ve haya sahibi ol. Başörtünü edeple muhafaza et. Sakın şeytan ve dostlarına uyma yavrum. Çünkü onlar insanları ateşe götürür. Sevgili kızım, sana hem annelik hem de babalık yapan annene çokça yardımcı ol. Zira cennet anaların ayakları altındadır. Allah yolundan hiçbir zaman ayrılma kızım. Bize ve bütün Müslümanlara bol bol dua etmeyi ihmal etme yavrum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.

0: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit.
1: Güzel Şehrin farklı radyosu
2: Çağrı Efendim.

تكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.

tarihin damarlarından kopan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülün, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdi. O gün, o aşura günü, karar günüdür. Her insanın, insan olanın, Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

babam Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna uçuverdim.

ve hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı. Annenden doğduğun gibi pak, ismin gibi hürsün.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

izin verdi aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulmatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir karar oku, bir karar oku.

0: nafile oruç, namaz ve zekatın derecesinden daha üstün olan bir şeyi size bildireyim mi? Evet, dediler. İki kişinin arasını bulmak.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Ey andelib-i zihşan, bilmem ki hangi asırda kaybettiğimiz cennetleri şimdi ikindilerde gözyaşlarıyla arıyoruz. Sanma ki vefasızlığın neticesi cehennemde yanmak bize bu kadar zor gelecek. Bir bilsen bize asıl cehennem sen de mi demen olacak. Sanma ki bizi yakacak cehennemin ateşi olacak. Bir bilsen bizi asıl yakacak ateş ayrılırken ardından bakışın olacak.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son dem artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götürecek nur sele hasretiz.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
11: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, tüm varlıkları yarattığı zaman, arşın üstünde bulunan, kendi katındaki bir kitaba rahmetim gazabıma galip gelir diye yazmıştır. Bir değişik rivayette rahmetim gazabıma galip oldu, üstün geldi şeklindedir. Başka bir rivayette rahmetim gazabımı geçmiştir şeklindedir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
14: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
18: Boykota çağrı.
19: Boykota çağrı.
20: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
21: Cephane bizden olmasın.
20: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
21: Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
15: İstek Saati, İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.
22: İstek

0: istek saati.
1: Hüsna Habibunet feyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

0: İstek Saati. İstek Saati. Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
1: Bir avcı ama diğer avcılardan farklı. O aslan avcısı. Esedullah, yani Allah'ın aslanı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Hala yaşayan bir sahabe. Seyyid-i Şüheda, şehitlerin efendisi. Hazreti Hamza'yı konuşacağız bugün. Hala yaşayan bir sahabe, binlercesinden biri. Kur'an söylüyor bize, şehitlere ölü demeyiniz, onlar ölü değildir diye. Farklı bir hayat mertebesinde yükselirler. Şehitler bizden diridir. Şehitleri, şehitlerin içinde de Hazreti Hamza'yı, peygamberleri, peygamberler içinde de Hazreti Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam, ölü bilenin ya kalbi ölmüştür ya aklı. Hazreti Hamza şehitlerin efendisi, Allah'ın aslanıydı. Zaten Allah'ın dini, Allah'ın davası o kadar büyük bir davadır ki ancak aslanlarla yürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 4 yaş büyüktü Hazreti Hamza. Onun aynı zamanda süt kardeşiydi. Daha genç yaşlardaydı şehirden uzaklaştığında. Müşrik ve cahiliye zalimliğine sahip olan Mekke halkından bir soğukluk gelmişti kalbine. Vahşi hayvan avlıyor, hatta bazen aslan avlıyordu aslan yürekli Hamza. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde ibadet ederken Ebu Cehil herkesin içinde onu küçük düşürmek için hakaret yağdırmaya, küfretmeye başladı. Ağzı alınmayacak küfürler ediyordu. Fakat rahmet peygamberi tek kelime etmiyor, susuyordu. Kimse yoktu onu savunacak. Bir Ömer yoktu, bir Hamza yoktu. Daha ileri giden bir müşrik ayağıyla mübarek ensesine basmaya çalışmıştı. Ne haddine senin pis ayağın, alemlerin feda olduğu mübarek başa değsin. Cehennemin odunu oldunuz hepiniz işte. Bir kadın, hem de köle bir kadın, bu durumu hazmedememişti. Müslüman değildi belki ama yapılan alçaklığa dayanamamıştı. Kim gelir bu çakal sürüsünün hakkından diye düşünüyordu. Bir aslan lazımdı o yetim peygamberi korumaya. Bir aslan lazımdı o öksüz, o himayesiz peygamberi korumaya. Aklına hemen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hamza geldi. Zira aslan oydu çakal sürüsünü kovacak. Avından dönse gerekti, az bekledi şehrin girişinde. Nitekim biraz sonra Hamza belirdi ufukta, tüm heybetiyle. Bakışlarıyla toz bulutunu yara yara geliyordu. Kadın hemen durdurdu Hamza'yı. Sen ava git, avlan, onlar da meydanı boş bulsun, senin yeğenini hırpalasın, küfürler etsinler. Yaptıklarını yanlarına mı koyacaksın Hamza demişti. Hamza'nın bakışları bakış olmaktan çıktı. Göz bebeği yerinde iki tane şimşek vardı şimdi. Yıldırım olup peygamber düşmanlarının başına düşecekti bir balyoz gibi. Hıncından inip hızla Kabe'nin yanındaki Ebu Cehil ve avanesine vardı. Sen misin benim yeğenime küfreden diye kükredi. Yıldırım düşmeden önce gelen gök gürültüsüydü sanki. Ebu Cehil tam cevap verecekken cümlesi yarıda kaldı. Hamza aslan avladığı dev yayını Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Ebu Cehil'in kafası yarıldı. Ebu Cehil'in adamları kılıç çekmek istediler. Ebu Cehil desas zekasıyla durun dedi. O haklıdır. Onun yeğenine hakaret ederek hata ettim dedi. Çünkü biliyordu Hamza orada hepsini öldürebilir ve sonrasında da o kiniyle Müslüman olursa İslam çok kuvvetlenirdi. Gönlünü kazanmaya çalıştı. Ya Hamza beni dinlesen hak verirsin dedi. Senin bu yeğeninin getirdiği sözler aramıza fitne ekti. Kardeşi kardeşe, babayı oğula düşürdü. O din ki tanrılarımıza sövüyor. O din ki bizim adetlerimizi ayaklar altına alıyor. Ebu Cehil bu sözleriyle Hamza'yı kazandığını sanıyordu. O yüzden anlatırken mutlu oluyordu. Birden Hamza'dan şu sözleri duyunca şoka uğradı. Hamza dedi ki, o din dediğin benim dinimdir. Ben de yeğenim Muhammed'in dinindenim. Haydi yüreğin varsa bana da söv. Ebu Cehil tek kelime edememişti. Eyvah diyordu. Dağ gibi Hamza'yı onlara mı kaptırdık yoksa? Mekke'nin en cesur, en yiğit kahramanı da Müslüman mı olmuştu şimdi? Hamza oradan hızla uzaklaştı. Yeğeni Muhammed'e gidip olanları anlatacak ve onu teselli edecekti. Yetim gönlünü sevindirecek ve merak etme, mahzun olma, yalnız değilsin. Amcan dağ gibi arkanda diyecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'yı öylesine seviyordu ki onu her gördüğünde yüzü tebessümle dolardı ama bu sefer Hazreti Hamza'yı görünce mahzun çehresi değişmemişti. Hazreti Hamza da onu çok seviyordu. Sevmemek mümkün mü? Yani gül yüzüne bakıp da muhabbet etmeyenin ya ruhu yok ya kalbi yok. Ya Muhammed dedi, niçin mahzunsun? Bak ben senin öcünü aldım. Yüzün gülsün artık. Baktı ki hala mahzun duruyor Nebiler Nebisi. Yanına oturdu. Omzunu sıkıca tuttu. Yüzün gülsün. Üzülme artık, mutlu ol dedi. Efendimiz, amcacığım beni mutlu etmek mi istiyorsun dedi. Hazreti Hamza, evet ya Muhammed, seni ne mutlu ederse onu yapayım dedi. Efendimiz dedi ki, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah de. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir de. Beni ancak buna iman etmen mutlu eder dedi. Ve Hamza ayağa kalkıp şehadet getirdi. Orada bilmiyoruz ki kaç dakika sarıldılar, kaç dakika ağlaştılar. Benzersiz bir sevgiydi aralarındaki. Müslümanlar çok mutlu olmuştu. Hepsi tekbirler getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Hamza'nın yeri ayrıydı. Müslümanların en çok ezildiği, zulüm gördüğü anda Hamza dengeleri lehine değiştirmişti Müslümanların. Efendimizin yüreğinin en çok yalnız kaldığı anda Hazreti Hamza ona kol kanat germişti. Özellikle Bi'setin 10. yılı olan hüzün yıllarında himayesinde olduğu Ebu Talip ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hatice anamız vefat edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hamza'nın yeri çok daha ayrı oldu. Bir sığınaktı Hamza'nın dağ gibi yüreği. Anlıyorsunuz değil mi Hamza'nın önemini? Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunda da Hamza'yı görüyoruz. Koca Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeyi kafasına koyup kılıcıyla Erkam'ın evine giderken yolda bir Müslüman onun yönünü çevirip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtarmak istemişti. Sen önce kendi kız kardeşine söz geçir, o da Müslüman olmuş deyince Ömer hışımla kız kardeşinin evine koştu. Kapıda Kur'an sesleri duydu, bir miktar dinledi, sonra içeri dalıp kardeşine bir fiske vurdu. Sonra vicdanı sızlayacak, Kur'an'ı okumalarını isteyecek. Okunan Kur'an kalbinden ruhunu akıp imanla ısıtacak. Derken Erkam'ın evine öldürmeye değil dirilmeye gidecek. Kapıda da Hamza'yı bulacaktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Erkam'ın evindeydi. Ömer kapıyı çalınca dediler ki kapıdaki Ömer'dir. Elinde de kılıç var. Hamza dedi ki o Ömer'se ben de Allah'ın arslanı Hamza'yım. Eğer hayır için geldiyse hayır bulacaktır. Şer için geldiyse kılıcım hazırdır. Geleceği varsa göreceği de var. Açın kapıyı. Kapıyı açarlar. Ömer içeriye girer. Tüm heybetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önünde diz çöker. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrulur. Sert bir şekilde omuzlarından tutup sarsar. Ey Hattab'ın oğlu Ömer! İslam'a girmek için daha neyi bekliyorsun der. Hazreti Ömer daha sonra diyecektir ki Allah'ın Resulü omuzlarımdan tutup sarsınca adeta imanın kalbime yerleştiğini hissettim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hamza'nın da Ömer'in de yeri çok önemliydi. Dengeleri değiştiren karizmatik şahsiyetlerdi. Ömer'in Müslüman olması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hususi dua etmişti. 6 senede 40 kişi Müslüman olmuşken Hamza ve Ömer'in eklenmesiyle öyle bir kuvvet kazanıldı ki Ömer İslam'a girdikten sonraki 1 senede 300 kişi Müslüman olmuştu. İşte Ömer böyle bir kahramandı, onun can yoldaşı Hamza böyle kahramandı. Bir gün Hazreti Hamza Cebrail'i gerçek suretinde görmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rica ettiğinde belki de bu yüzden kırmamıştı İslam'ın ciğerparesi Hamza'yı. Cebrail'i Kabe'nin yanındaki bugün kandil olan yerde görünce sadece topuğunun ucunu görmesine rağmen dayanamamıştı, bayılmıştı. Cebrail öylesine heybetli, öylesine haşmetli yaratılmıştı ki Allah'ın haşmetini siz düşünün. Sadece tek kanadı yerden 7 kat semanın tavanına kadar öylesine büyük. İki gözü arasındaki mesafe tüm ufku kaplayacak kadar uzak. Cebrail de bir gün Rabbine sormuştu, ya Rabbi benden daha heybetli bir mahlukun var mı? Allah da arşı taşıyan meleklerinden birisine selam vermesi için gönderdi Cebrail'i. Cebrail hayal süratinden daha hızlı gitmesine rağmen 200 senede ancak ulaştı bir rivayete göre. Devasa meleğe dedi ki sana Allah'ın selamını getirdim. Melek duymuyorum dedi. Yaklaş kulağıma söyle. Kulağına yaklaştırdı Cebrail. O devasa dediğimiz Cebrail onun kulak memesi kadardı. Düşünün artık. Varın siz Allah'ın haşmetini kendiniz düşünün. Böylesine büyük bir Rabbe tam manasıyla iman etmeyen ne Hamza'yı anlayabilir, ne Ali'yi anlayabilir, ne Ömer'i anlayabilir. Üstad Bediüzzaman ne güzel söylemiş. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Evet, iman nurdur. İman karanlıkları aydınlatır. Evet, kuvvettir iman. Derecesine göre her düşmana karşı gelir kalpte şahlanırsa. Hamza'nın da kalbinde iman şahlanmıştı. Kol kola girdiler Ömer'le, 40 Müslüman Kabe'ye tekbirlerle yürüdüler, gövde gösterisi yaptılar. Tüm Mekke donup kalmıştı adeta. Onların bu kahramanlıkları karşısında tek kelime edememişlerdi. Hakiki imanı elde etmişti Hamza. Şimdi kainata meydan okuyordu. Bedir'de her müşriğin vücudunda kılıcının izini bıraktı neredeyse. Şeybe, Utbe, Tuayme gibi müşrik liderlerini öldürdü. Müşrik yığınlarına yara yara ilerliyordu. Müşrikler savaşı kaybedince öfkelerinden kudurmuşlardı özellikle Hamza'ya karşı. Hamza'nın kanını istiyorlardı. Hamza onların en saygın kişilerini öldürmüştü. O yüzden bir plan yaptılar. Vahşi bin Harb isminde usta bir mızrak atıcısı olan bir köleyi hürriyet vaat ederek ve bazı mücevherat vaat ederek Hamza'yı öldürmesi için tuttular. Ve savaş başlamıştı. Uhud Savaşı. Nice yüreklerin feryat yeri olan Uhud. Uhud demek acıydı. Uhud demek ızdıraptı. Uhud gözyaşıydı. Uhud bir dağdır. Hamza bir dağın yanında düşmüş bir dağdır. Savaşın başlarında tek başına 8 müşriki öldürmüştü Hamza. Kalkan kullanmıyordu. 2 kılıçla biçe biçe ilerliyordu. Hemen müşrikler planlarını devreye soktular. Vahşi bir kayanın arkasında saklanmıştı. Hamza savaşın bir anında bir müşriğin ona meydan okumasıyla onu tam ortadan ikiye ayırmıştı. Bir an sendeleyiverdi. Vahşi o anı fırsat bilerek mızrağını fırlattı. Ey Hamza, ey Allah'ın arslanı Hamza. Bugün nice Müslüman seninle o mızrak arasına girmek isterdi bir bilsen. Resulullah'ın acısına mani olmak için neyimizi vermezdik ki? Ve Hamza şehit oldu. Ama takdir-i ilahi senin şehitlerin efendisi olmana hükmetmişti. Nasıl kıydılar sana? Nasıl devirdiler koca Hamza'yı? Nasıl kıyıp da bedenini kestiler? Nasıl ciğerini çıkarıp dişledi hain müşrikler? Nasıl organlarını çıkardılar? Ne cüretle? Bilmiyorlar mıydı peygamberler serveri? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce merhamet dolu kalbi dayanamayacak. Bilmiyorlar mıydı kulağını burnunu kesmeye cüret ettiler? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaştan sonra Hamza'yı göremeyince Ali'yi göndermişti. Git bak Hamza nerede demişti. Biliyordu şehit olacağını. Bir rüya görmüştü aslında savaştan önce. Rüyada bildirilmişti ona her şey. O yüzden savaştan önce amcasına bakıp bakıp hüzünle doluyordu gözleri. Can yoldaşı Ebu Bekir fark etmişti o bakışların anlamını. Sormuştu da Efendimiz cevap verememiş. Kelimeler boğazında düğümlenmişti. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Ali geldi. Dedi ki ya Resulallah Hamza şehit düşmüş. Efendimiz hüzünle doldu. Hemen beni ona götür dedi. Hazreti Ali yalvardı. Ne olur ya Resulallah gelmeyin. Görmeyin o halini. Sabah nasıl gördüyseniz öyle hayalinizde kalsın. Olmaz dedi. Götürün. Bir de baktı ki Hamza boylu boyunca yatıyor. O dev kahraman o sığındığı dağ şehit düşmüştü. Öylesine yandı ki yüreği. Hiç kimse için o kadar ağlamamıştı. Belki de hayatında en çok acı duyduğu sahneydi. İlk defa yüksek sesle ağlamıştı. Hıçkırıkları sahabeleri kırıp geçiriyordu. Öylesine üzülmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 civarı şehidin hepsine ayrı ayrı cenaze kıldı. Hepsinde de Hamza'ya da 70 sefer cenaze namazı kıldı. Kalbi hazindi Allah Resulü'nün. Keder doluydu. Amcacığım derdi ona. Amcacığım daha şimdiden çok özledim seni derdi. Semada melekler yıkadı şehit Hamza'yı. Hala daha başınızı kaldırıp bakma imkanınız olsaydı görecektiniz ki gökte Hamza Allah'ın arslanıdır yazılıdır. Ensar birbirlerinin evlerine gidip geliyordu taziye için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir baktı. Hamza'nın evine gidip gelen yoktu. Her şehidin ağlayanı var. Fakat benim amcamın ağlayanı yok demişti. Tüm sahabeler kendi şehitlerini bırakıp hepsi Hamza için ağlamaya başladı. O İslam'ın ciğer paresiydi. Ciğeri yandı nebilerimizin. Hamza çok değerliydi. Fakat murad-ı ilahi ayrılığa hüküm vermişti. Efendimizin payına da acı ve hasret düşürdü. Tıpkı şimdi bizlerin Allah Resulü'nden ayrı kalmaktan yanıp kavrulduğumuz gibi. Medine'ye gittiğinizde Uhud şehitliğini gezin. Hazreti Hamza'ya selam verin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyoruz ki şehitlerin efendisi Hazreti Hamza da size cevap verecektir. Hatta Umre'ye gidenler bilirler ki Uhud şehitliğinde hala daha Hamza'dan buram buram taze gül kokusu gelmektedir. Derler ki Hamza hala daha oralarda dolaşmaktadır. Hamza ümmet içinde tek başına bir ümmet. Bugün neden mi bu haldeyiz? Belki de Hamza'mız olmadığı içindir. Rabbim Hamza yüreklilerin sayısını arttırsın inşallah.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.
3: Allah

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı Efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı Efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı Efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Fi fıkı.
1: Kap sadri bir örnek olarak verilmiştir. Yani bu konuda genelde insanların kafası net değildir. Yani bu meseleyle ilgili tam bir bilgiye sahip olmayan kişilerin kafası tam net değildir. İki şey genelde ıskalanıyor. Bunlardan bir tanesi, köpeğin sadece ağzıyla yaladığı yerin 7 defa yıkandığı düşünülüyor. Halbuki köpeğin diğer cüzlerinin tamamı necistir. Diğer cüzleri de ıslakken bir yere temas ederse, o ıslakken bir yere temas ettiği yerin de 7 defa yıkanması lazım. Bir defası toprak ile. İkinci husus ise bu meselenin sadece kaplara taalluk eden bir mesele olduğu düşünülür. Halbuki köpek bir insanın ayakkabısına veya eline dilini sürerse, orayı yalarsa veya diyelim vücudunun herhangi bir yeri ıslaktır, bu ıslaklığı ayakkabıya sirayet ettirirse veya kişinin eline, koluna, elbisesine sirayet ettirirse bu elbisenin, ayakkabının 7 defa yıkanması lazım. Yani mesele sadece kapkacaklara taalluk eden bir mesele değil ve dahi mesele sadece köpeğin yalamasına taalluk eden bir mesele değildir. Köpeğin bütün cüzleri Şafii mezhebine göre necistir. Yapılması gereken işlem de 7 defa yıkanması gerektiğidir.
0: Şafii fıkhı.
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: وَيَمُدُّ تَكْبِيرَاتِ الْاِنْتِقَالَاتِ İntikal tekbirlerini, rükûa giderken, secdeye giderken, secdeden kalkarken tekbirleri uzatmak sünnettir. Şimdi diyelim mesela bu genelde kıyamdan secdeye gittiğimizde veya secdeden kıyama gittiğimizde karşılaştığımız bir durumdur. Normalde o tekbirleri bizi secdeye götürene kadar uzatmak veya bizi secdeden kalkana kadar uzatmak sünnettir. Ta ki namazın o aradaki kısmı dahi zikirden hali olmasın. Yani kişi diyelim mesela secdeden kıyama doğru kalktığında Allahu Ekber söyledi. İşte arada yani bir iki saniyelik dahi olsa bir boşluk oluştu. İşte diyoruz ki o boşluk anları dahi zikirden hali olmasın. Onun için sen secdeden kıyama kalktığında tekbiri olabildiğince uzat. Kıyamdan rükûa gittiğinde olabildiğince uzat.
1: Şafii fıkhı. Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

0: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Trump yaptığı açıklamada ateşkes teklifini reddediyorum ifadesini kullandı. Trump küresel gündeme ilişkin açıklamalarında ise Küba'ya saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve Ukrayna ile Rusya arasında kış öncesi anlaşma sağlanmasını umduğunu belirtti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ticaretin sürdürülmesine yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdiğini savundu. Trump, İran'ın ağır kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve ticareti başlatmak istediğini belirtti. ABD Başkanı, İran'ın bir anlaşma istediğini ancak sunulan teklifin kabul edilemez olduğunu ileri süren Trump, İran'ın önemli kayıplar yaşadığı gerekçesiyle ticareti derhal yeniden başlatmak istediği bir anlaşmayı reddediyorum. İran bir anlaşma istiyor ve ben de anlaşmalar yapmayı severim ancak bu teklif kabul edilemez dedi. Küresel gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Trump, Küba'ya yönelik saldırı ihtimalini reddederek askeri güce ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum dedi. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin olaraksa sert kış gelmeden tarafların anlaşmaya varmasını umduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesinde Patriot hava savunma sistemleri konusunu olumlu bir çerçevede ele aldıklarını kaydetti.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı New York'ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılarında 5000'den fazla sivilin şehit olduğunu söyledi Erakçı. Şehit olanlar arasında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğunu belirtti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve soykırımcı Siyonistlerin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarında 5000'den fazla sivilin şehit olduğunu belirten Arakçı, hayatını kaybedenler arasında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğunu ifade etti. Arakçı, saldırılarda sivil yerleşim alanlarının yanı sıra okullar, hastaneler, enerji tesisleri, spor ve kültür kompleksleriyle ulaşım altyapısının da hedef alındığını ifade etti. İranlı bakan, söz konusu saldırıların uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller oluşturduğunu vurguladı. Siyonist rejim ve ABD, 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerine yönelik ortak saldırılar düzenlemişti. Körfez bölgesindeki ABD üslerinin misilleme operasyonlarıyla vuran İran ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştı. 18 Haziran'da ABD ve İran'ın Lübnan'da dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladığı bildirilmişti. Ancak ABD, anlaşma mutabakatını bozarak İran'a ara ara saldırılar gerçekleştirmişti.
0: Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması işgal basınında da eleştiri konusu oldu. Yediot Ahronot, Netanyahu'nun kendisini dinlemeyen bir dünyaya konuştuğunu vurguladı.
1: İşgal basını, sözde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı yerden yere vurdu. Yediot Ahronot'un haberinde katılımcıların Netanyahu'yu protestosuna işaret edilerek Netanyahu'nun konuşmasının boş bir salonda ve yalnızlığın hakim olduğu bir atmosferde yapıldığına işaret edildi. Netanyahu'nun kendisini dinlemeyen bir dünyaya seslendiği aktarılan haberde konuşma kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksul şeklinde nitelendirildi. Haberde Netanyahu'nun konuşması sert ve düşmanca olarak belirtildi. Seçimlere yaklaşık bir ay kala Netanyahu'nun konuşmasının öncelikle ülke muhalefetine yönelik olduğu kaydedildi. Netanyahu'nun konuşması 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere 33 gün kala ve ülkedeki siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Muhalefet kesimi konuşmanın içeriğine yönelik ciddi eleştiriler getirdi. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi tepki göstererek salonu terk etmişti. Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nunsa kendisini alkışlatmak için bazı Siyonistleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü. Ayrıca Netanyahu, New York'ta geniş çaplı gösterilerle halk tarafından protesto edilmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze şeridinden savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
0: Değerli izleyenler, iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. Fon soruşturması sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten son duruma ilişkin açıklamalar geldi. Bakan Gürlek, fon soruşturmasında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı dondurulduğunu duyurdu. Öte yandan fon soruşturmasında 2 TRT yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdürüldüğünü aktardı. Gürlek, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini belirterek, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun, izini sonuna kadar süreceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan fon soruşturmasına yönelik soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e ulaşmış durumda.
0: İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı. 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kez operasyonların adresi İstanbul oldu. İstanbul polisince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda farklı çeşitlerde uyuşturucular, 5 hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130.500 lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam 180 zanlı gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 164'ü tutuklanırken 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkındaysa yakalama emri düzenlendi.
0: Mersin'de iki traktörün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'da ise yolcu otobüsünün alt geçit duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde iki traktör çarpıştı. Kaza Hacınullu Mahallesi Söğütözü Yayla yolunda sıra tekne mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammed Çakır idaresindeki traktöre aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Tepe'nin yönetimindeki traktör çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörlerin biri şarampole uçtu, diğeri de devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsü Muhammed ile eşi Şerife Çakır da yaralandı. İki yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarparak durabildi. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs önce tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. 35 yolcunun bulunduğu otobüste sürücüyle birlikte 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Sarıyer'de sürü halinde dolaşan başıboş köpekler tehlike saçıyor. Bölge sakinleri çocuklar için endişelendiklerini belirterek başıboş köpek sorununun çözülmesini istiyor.
1: Başıboş köpek saldırıları sorunu devam ediyor. Sarıyer Kireçburnu'nda bir süredir sürü halinde dolaşan başıboş köpekler tepkiye neden oldu. Özellikle Haydar Aliyev Caddesi ve çevresindeki alanlarda dolaşan köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığı anlar kamera kayıtlarına da yansıdı. Çocuğu yanındayken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Osman Karagöz bu soruna çözüm bulunmasını istedi.
2: Başıboş gezen köpeklerden dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Kireçburnu halkı olarak Mehmet Efendi sokakta çocuğumla beraber aşağı inerken bir saldırdılar, toplu halde saldırdılar. Kaçsaydım muhtemelen bizi ısıracaklardı. Ben de köpeklerin üzerine hareket yapınca taş atar gibi yapmaya çalışınca bir duraksadılar. Biz de o fırsattan istifade oradan ayrıldık, kaçtık. Ben CİMER'e yazdım. CİMER de belediyeye yönlendirmiş. Gerekli işlemler yapılmıştır gibi bir cevap gelince ben de dedim ki herhalde köpekleri topladılar, götürdüler. Artık ne işlem yaptılar bilmiyorum. Kısırlaştırdılar mı? Başka bir işlem mi yaptılar? Daha geçen gün yine bir sahilde birine saldırdıklarına rast geldim. Bununla ilgili yetkililer bir çözüm bulsunlar.
1: Başıboş köpek saldırısından kaçmak için bir anda caddeye atlayan çocukların olduğunu söyleyen Karagöz, arabaların çarpma riskinin olduğunu belirtti. Suat Sabuncu ise köpeklerin sürü halinde gezdiğine dikkat çekti.
3: En büyük şikayetimiz bu bölgede uzun zamandır devam eden sokak köpekleri saldırganlığa başladı. Bir de bu sokak köpekleri bir tane değil, iki tane değil, beş tane değil. Sürü halinde geziyorlar. Sokakta küçük çocuklar var, kadınlar var, yalnız geçemeyenler var. Belediye ilgilenmiyor. Bir gün 5 kişiye saldırıyor, bir gün 3 kişiye saldırıyor. Belediye de gereğini yapsın artık. Uzun zamandır yapmıyorlar. Önce başvurularda bulunduk, söylüyoruz gelirken geçerken ama yok maalesef. Buna bir çözüm üretsinler, engel olsunlar. Rica ediyoruz.

0: Değerli izleyenler, öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi acil servisinde hastalar mağduriyet yaşıyor. Yüzlerce hastanın muayenesi yalnızca iki doktor tarafından gerçekleştiriliyor. Bu durum hem sağlık çalışanlarını hem de acil servise başvuran hastaları zor durumda bırakıyor.
1: Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde muayene için sıra bekleyenlerin sayısı neredeyse yüzleri aştı. Mevsim geçişlerinden kaynaklı soğuk algınlığı olarak tabir edilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının zirve yaptığı bu dönemde acil servislerde yoğunluk yaşanırken nüfusu 2 milyona yaklaşan Diyarbakır'da hastaları sadece 2 doktor muayene ediyor. Acil servisine gelen hasta ve hasta yakınlarının oluşan yoğunluktan dolayı bekleme salonunda oturacak yer dahi bulamadığı görüldü. Yüzlerce hastanın tek bir alanda bekletildiği salon, hasta ve yakınları için şifa kapısından daha çok adeta enfeksiyon merkezi haline gelmiş durumda. Sabahın erken saatlerinde hastaneye gelerek sıra numarası alan hastalar, yüzlerce kişinin muayenesi için görevlendirilen iki doktorun kendilerini çağırmasını bekliyor. Doktorlar oluşan yoğunluktan dolayı hasta muayenelerini de sağlıklı yürütemediği gibi neredeyse her hastanede karşılaşılan bu durum hasta ve yakınlarının tepkisine yol açıyor. Diyarbakırlılar hastanelerde oluşan yoğunluk düşünülerek doktor tahsis edilmesi gerektiğini belirtiyor.
0: Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sülün, sağlık kuruluşlarında yaşanan mahremiyet ihlalleri ve kadın hastaların maruz kaldığı ayrımcılık hakkında konuştu. Aynur Sülün, sorunun önüne geçilmesi için personelinin tamamı kadınlardan oluşan kadın hastalıkları ve doğum hastanelerinin kurulması çağrısında bulundu.
1: Kamu ve özel hastanelerde hasta mahremiyetine yönelik şikayetler artarak devam ediyor. Mahremiyet sorununun giderilmesiyle ilgili kamuoyunda tepkiler yükseliyor. Hasta mahremiyetinde hassasiyetinin dikkate alınması gerekliliği talep edilirken önemli çözüm önerileri de gündeme geliyor. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Aile Başkanı Aynur Sürün önemli bir öneride bulundu.
2: Kadınlarımızın büyük bir kısmı kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlarda muayene, teşhis, ameliyat, tedavi gibi sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarını kadın doktor ve personellerle gerçekleştirmeyi tercih etmekte. Fakat bu tercihlerini dile getirdiklerinde ise çoğu kez azarlanma, ayrımcılık, kınanma gibi durumlarla yüz yüze gelmektedirler.
1: Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sülün, jinekoloji ve doğum süreçlerinde kadınların kendilerini güvende hissetmesi için yalnızca kadın personelin görev yaptığı hastanelerin kurulması çağrısında bulundu.
2: Kadınlarımız kültürel, dini veya bireysel mahremiyet anlayışları nedeniyle jinekolojik muayene, ayakta ve yatakta tedavi, ameliyat ve doğum süreçlerinde yaşadıkları utanma, çekinme, sıkılma gibi durumlardan dolayı kaygı ve endişe yaşamak durumunda bırakılmamalıdır. Tüm bu süreçlerin güven duyulan bir ortamda gerçekleşmesi kadınlarımızın en temel hakkıdır.
1: Aynur Sülün, sağlık hizmetlerinde kadın hastaneleri talebinin temel sağlık hakkı olduğunu vurguladı.
2: Hiçbir kadınımız mahremiyet kaygıları nedeniyle muayene ve tedavisini ertelemek ve bu durumdan dolayı ileride daha vahim hastalıklarla yüzleşmek durumunda kalmamalıdır. Aile ve Nüfus 10 yılında yalnızca kadın personellerden oluşan kadın hastalıkları ve doğum hastanelerinin kurulması, kadınlarımızın güvenli bakım ve sağlık hizmetlerini karşılayacak alternatif kurumlar olarak yerini almalıdır.
0: Değerli izleyenler, dış gündemle devam ediyoruz. Güney Afrika'da iki ayrı eğlence mekanına saldırı düzenlendi. İki ayrı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
1: Güney Afrika kanlı saldırılara sahne oldu. Johannesburg kentinin güneybatısındaki Wedela kasabasındaki bir eğlence mekanı piyade tüfekleri ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. 8 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirilen kanlı baskında ölenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün de kadın olduğu açıklandı. 17 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, saldırganların eğlence yerindeki bazı müşterilerin üzerine arayarak cep telefonlarını aldığı ve plakası alınamayan iki ayrı araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırı, organize suç, şiddet içeren bölge savaşları ve milyonlarca dolarlık zama zama ekonomisinin yükselişiyle ilgili artan endişelerin ortasında gerçekleşti. Polis, Johannesburg'un eski maden kuşağı çevresinde faaliyet gösteren yasa dışı altın madenciliği şebekeleriyle bağlantı olasılığı üzerinde duruyor. Bir saldırı haberi de başkent Cape Town yakınlarındaki Livandile bölgesinden geldi. Silahlı saldırganlar eğlence mekanındaki müşterilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalışan küçük yolcu uçağının yerleşim alanına düşerek alev alması sonucu 17 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasında 2 kor generalin de bulunduğu bildirildi.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Kikwit kentinden başkent Kinshasa'ya gitmek üzere havalanan küçük yolcu uçağında seyir halindeyken teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine Kwango eyaletinin Kenge bölgesinde acil iniş girişiminde bulunan uçak, bölgede iniş pisti bulunmaması nedeniyle yerleşim alanındaki bir arsaya düştü. Yere çarpmasının ardından alev alan uçak, söndürüldükten sonra bölgede inceleme başlatıldı. Kongolu yetkililer enkazda yapılan çalışmalar sonucunda can kaybının 17'ye çıktığını açıkladı. İlk açıklamalardaki ölü sayısının güncellendiğini belirten yetkililer, enkazdan 16 yetişkinle bir bebeğin cenazesinin çıkarıldığını bildirdi. Kongo ordusu da hayatını kaybedenlerin Yüksek Askeri Mahkeme Başkanı Kor General Joseph Mutombo ile Askeri Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Kor General Lucien René Likulia olduğunu duyurdu. Ordu sözcüsü, uçakta bulunan heyet üyeleriyle mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini teyit etti. Sivil Havacılık Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı ise kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederken, kazanın meydana geliş koşullarının ve nedenlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
0: Biraz da iç gündeme bakalım. Yeni haftada Türkiye genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle İstanbul'da sağanakların aralıksız sürmesi beklenirken meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı geldi.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftada batı kesimlerden başlayarak yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar da birçok kentte düşecek. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Mega kentte hafta boyunca aralıklı yağmur etkili olacak. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe şiddetli yağış uyarısı geldi. Perşembeye kadar yağışların sürmesi beklenirken sıcaklık 17 ile 18 derece civarında seyredecek. Ankara'da da sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 19 derece olacak. İzmir ise parçalı bulutlu 23 derece. Yağışlar Bursa'da da görülecek. Sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Antalya'da ise yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık 30 derece olacak. Marmara bölgesinde özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinde yağışların hafta genelinde devam edecek. Edirne'de hava parçalı bulutlu ve 23 derece olacak. Kocaeli'nde ise sıcaklık 18 dereceye düşecek. Bölgede karayel zaman zaman kuvvetli esecek. İç Anadolu'da yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında seyredecek. Ege bölgesinde ise rüzgarlar serin esecek. Kütahya, Manisa ve Denizli hattında günün bazı saatlerinde yağış görülecek. Manisa'da sıcaklık 22, Muğla'da 26 derece olacak.
0: İstanbul'un barajlarında tehlike çanları çalıyor. Megakent'te su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 36,49 seviyelerine kadar düştü.
1: İstanbul'un barajları alarm veriyor. Megakent'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi gerilemesini sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk seviyesi bugün itibarıyla %36,49 olarak kayıtlara geçti. Barajlar arasında en yüksek doluluk %65,48 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken Pabuçdere Barajı %3,06 ile en düşük seviyede kaldı. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam depolama kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olarak açıklanırken mevcut su miktarının yaklaşık 316 milyon metreküp olduğu hesaplandı. İSKİ'nin geçmiş yıllara ilişkin verileri, baraj havzalarına düşen yıllık yağış miktarının son yıllarda azalan bir seyir izlediğini ortaya koydu. Bu yıl havzalarda ölçülen yağış miktarı metrekare başına 573,79 kilogram oldu. Aynı ölçüm 2023'te 852,64, 2024'te 709,27 ve 2025'te 619,92 kilogram bölü metrekare olarak kaydedilmişti.
0: Diyarbakır'da bu yıl 10.sü düzenlenen kitap fuarı 125 yayın evinin katılımıyla kapılarını açtı. Fuar ilk günden itibaren kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ziyaretçiler. Çocukların kitaplarla buluşmasının okuma alışkanlığının kazandırılmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi.
1: Diyarbakır'da bu yıl 10.sü düzenlenen kitap fuarı Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 125 yayın evinin katıldığı fuarda 9 gün boyunca 76 etkinlik, söyleşi, imza günü ve yazar buluşması gerçekleştirilecek. Fuarı ziyaret edenler farklı yayın evlerinin kitaplarını bir arada görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
3: Güzel görünüyor, renkli. Yani bütün alanlarda kitaplar var. Yani teknolojiden uzak yaşamaları da istiyoruz biz de. Kitaplarla iç içe olunca yaşamı daha iyi anlayabilirler.
4: Büyük bir kitle olduğunu görebiliyoruz. Yani halk mesela çocuklarda özellikle biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Çocuk ailelerine gelen çocukların kitaplara yönelişini izleyebiliyoruz. Burada çocukların bize kitapları seçebildiğini de görebiliyoruz.
1: Bu tür etkinliklerin özellikle çocukların okuma alışkanlığına katkı sunduğu da ifade edildi.
5: Yani kesinlikle olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sonuçta okuma sevdası varsa çocukta ya da ailede o çocuğa da geçer. Dolayısıyla yani bu kadar kitabın bir arada bulunması olumlu bir şey. Yani, çocuklar için bir şey aldık ve kendim için iki kitap aldık öyle. Daha bakınıyoruz, daha alacağız.
0: Değerli izleyenler, iç ve dış gündeme dair gelişmeleri aktardık. Bülteni burada noktalıyoruz. Tekrar görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.
6: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii Aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0543 453 72 25.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
18: Çağrı FM.
17: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
18: Çağrı FM.
17: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
18: Çağrı FM.
17: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
18: Çağrı FM. Çağrı. Gönüllere akan ses.

sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas süs sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi, toprağı toprağa sararlar.

günahın külleriyle kararmış bir yüz, mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğimde ey Nebi, ben de ümmetinden bir garibim. Ne olur, ne olur unutma.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Je paye vos gouttes en peşiya. Fakir çun xwedalqinin dîtin kindira zengîn û dewlemenda li ba dibe. Fakirî kirasê hesine, ne diqete, ne dirize. Fenê wî wek fenê rovî ye. Fermana deva rabû, rovî jî reviya. Gotin çima tu direve, goji min re bêjin deve deve. Fayda gavana suarbuna li ser hespaye. Fede ji xisarê wêde ye. Ji peyv û gotinên pêşiya.

0: kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anı.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı Efem.

0: Ortalama bir insanın 23 bin kez göz kırptığını, 100 bin kez kalbinin attığını, 23 bin kez nefes aldığını, karaciğeriyle 1500 litre kanı süzdüğünü, midesiyle 2 litre asit ürettiğini biliyor muydunuz? İki gözümüz var ve her biri 130 milyon görme siniri hücresinden oluşuyor. Her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom olduğu düşünüldüğünde bu sayının evrendeki tüm yıldızların sayısından bile daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bir insanın 8 yıl, 7 ay ve 6 gün hiç susmadan bağırırsa bir fincan kahve pişirecek enerjiyi üretebildiğini, başımızı hiç ara vermeden bir duvara vurduğumuz takdirde bir saatte 150 kalorilik enerji tükettiğimizi biliyor muydunuz?
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection. Toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

Hazreti Peygamber bir gün minbere çıkarak bir hutbe okudu. Allah'a hamdü sena edip şehadet getirdikten sonra şunları söyledi. Ben sizden bazılarınızı Acemlerin krallarına göndermek istiyorum. Sakın İsrailoğullarının bu hususta İsa'ya karşı ihtilafa düştükleri gibi siz de ihtilafa düşmeyin. Muhacir, ey Allah'ın Resulü, seninle hiçbir şeyde ebediyen ihtilafa düşmeyeceğiz. Bize emret ve bizi gönder dediler. Böylece Hazreti Peygamber Şücab bin Vehbi Kisra'ya gönderdi. Kisra, kabul salonunun süslenmesini emretti. Sonra Fars büyüklerine izin verdi, onlar da içeri girdiler. Sonra Şücab bin Vehbi izin verdi. Hazreti Peygamber'in elçisi içeri girdikten sonra Kisra, mektubun ondan alınmasını emretti. Şücab bin Vehb, hayır vermem, onu sana kendi elimle teslim edeceğim. Çünkü Allah'ın Resulü bana böyle emretti, dedi. Kisra, yaklaş, dedi. O da yaklaşarak mektubu Kisra'ya verdi. Katip mektubu okudu. Mektup şöyle başlıyordu. Abdullah'ın oğlu ve Allah'ın Resulü Muhammed'den Fars'ın büyüğü olan Kisra'ya. Bu söz Kisra'yı gazaba getirdi. Çünkü Hazreti Peygamber mektuba kendi ismiyle başlamıştı. Kisra bağırdı, öfkelendi, daha mektubun içinde ne olduğunu anlamadan onu yırttı. Mektubun Kisra tarafından yırtıldığını duyan Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kisra kendi mülkünü yırttı.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Nebevi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi, yatsı ve sabah namazı vakitlerinde kuru hurma dalları ve yaprakları yakılarak aydınlatılırdı. Temim-i Dari adındaki sahabe, Şam'dan Medine'ye gelirken yanında birkaç kandil getirmişti. Cuma gecesi güneş batıp karanlık basınca kandilleri mescitte yaktırdı. Mescit apaydın olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelip de mescidin kandillerle aydınlatılıp parladığını görünce, "Kim yaptı bunu?" "Temim-i Dari yaptı ya Resulallah." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırdı. "Sen mescidi nurlandırdın ve süsledin. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın." buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında yaptığı ilk işi bir mescit inşa etmekti. Müslümanları çalışmaya teşvik için kendisi de çalışmaktan geri durmadı. Kerpiç taşırken bir sahabe kendisine şöyle dedi: "Ya Resulallah, onu bana ver, ben taşıyayım." "Git sen de başkasını al taşı," cevabını verdi. Bir zaman sonra mescit cemaate dar gelmeye başladığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi genişletmek üzere filan oğullarının hurma kurutma yerlerini cennette karşılığını almak üzere kim satın alır buyurunca Hazreti Osman orayı satın aldı ve mescide kattı. Medine'ye hicret eden fakir Müslümanların barınması için mescidin bitişiğinde bir gölgelik yapıldı. Burası ilk yatılı medreseydi. Burada yaşayanlara Ashab-ı Suffe denilirdi. Ashab-ı Suffe'nin sayıları zamanla değişirdi. Bazen 30, bazen 90 kişi olurlardı. Burada barınanların toplam sayısı 400'e kadar ulaşmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'nin ilk ve devamlı imamı ve hatibiydi. Sefer ve gazalara çıkacağı zaman yerine vekil olarak birini bırakırdı. Genelde gözleri görmeyen İbni Ümmi Mektum'u bırakırdı. Mescidin müezzinlik vazifesi Bilal-i Habeşi'ye verilmişti. Mescid-i Nebevi günlük 5 vakit namazların kılındığı yer olmanın yanı sıra yeni kurulan devletin yönetim merkezi konumundaydı. Eğitim, öğretim faaliyetleri de burada yürütülürdü. Siyasi, askeri, sosyal bütün meseleler burada çözülürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay boyunca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir olarak kaldı. Daha sonra kendisi için mescidin yanına kerpiçten 2 oda yapıldı. Bu odaların üzerlerine de hurma gövdeleri ve dallarıyla tavan yapıldı. Odalar için kapı yerine siyah kıldan dokunmuş perdeler asıldı. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami yapılmasına çok önem vermiştir. O yüzden Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptırdığı şey cami olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden sonra ikinci adresi camiydi. Bizim de böyle olmalıdır. Ashab-ı Suffe camide eğitim görürlerdi. Camide Kur'an okur, hadis dinler ve dersler yaparlardı. Peki, başka ne gibi ders ve ibretler çıkarabiliriz? 31. İlim öğrencisini melekler kanatlarıyla sararlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarına şöyle dedi: "Hanginiz ister ki Buthan veya Akik denilen iki dereden birine gitsin, hiçbir günah işlemeden ve herhangi bir kimsenin hakkına tecavüz etmeden bedavadan büyük hörgüçlü iki deve getirsin?" Arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz bunu isteriz. O halde niçin mescide girmiyor, orada öğretmiyor veya Allah'ın kitabından iki ayet okumuyorsunuz? Bu sizin için iki deve getirmekten daha hayırlıdır. Üç okursanız üçten, dört okursanız dörtten daha hayırlıdır." İsrailoğulları arasında iki kişi vardı.
Bunlardan biri alim, diğeri ise abiddi. Alim farz namazlarını kılar, sonra oturur halka hayrı öğretirdi. Diğeri bütün gün oruç tutar, bütün gece ibadet ederdi. Bunlardan hangisi daha üstündür diye Peygamberimize sordular. Peygamberimiz, alimin abid üzerindeki fazileti benim içinizdeki en aşağı kimseden üstünlüğüm gibidir. Allah, melekleri ve gök ehli, hatta deliğindeki karıncalar, denizdeki balıklar bile insanlara hayır öğretene dua edip hayır dilerler. Kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Fatır Suresi 28. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Saffan adındaki bir sahabe yanına geldi. Selam verdikten sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben ilim talep etmek için geldim." Peygamberimiz, "İlim isteyene merhaba. İlim öğrencisini melekler kanatlarıyla sararlar. Sevinçlerinden kanatlarını açıp onun etrafında dolaşırlar. Sonra göklerin birinci katına varıncaya kadar birbirlerinin sırtına çıkarlar." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Size iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştıkça sapıtmazsınız. Onların birisi Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetimdir. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı sona erer. Yalnız şu üç şey bunun dışındadır. Sadaka-i cariye, istifadesi devam eden, toplumun faydasına yapılan şeyler, istifade edilen ilim, kendisine dua eden, hayırlı bir evlat bırakan kimse. Bizden bir şey işitmeyi

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
9: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
13: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
14: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: İnşaat elbiselerimle namaz kılabilir miyim? Namaz, kul ile Allah Teala arasındaki en kuvvetli bağdır. Bu bağ kurulduğu zaman kişinin maddi ve manevi kirliliklerden beri olması gerekir. İnşaat gibi meşakkatli işlerde çalışanların giysilerinde fıkhi olarak necis saydığımız şeylerden biri mevcut değilse bu şekilde namaz kılmalarında bir sakınca yoktur. İnşaat ortamında kaynaklanan toz, çimento, kum, çamur ve benzeri şeylerin namazın sıhhatine engel değildir. Fıkıh kitaplarında iş gereği kasapların üzerine bulunan kanların namaza engel olmayacağı belirtilir. Çünkü kasapların kanlardan sakınmaları ve her defasında giysilerini değiştirmeleri güçtür. Aynı hüküm inşaat işçileri için de geçerli olması daha öncelikli bir durumdur.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in Beytül Mal'deki bütün malları dağıtması. Yahya bin Said babasından şöyle nakleder. Hazreti Ömer, Abdullah bin Erkam'a hazinedeki paraları her ay bir defa, her cuma bir defa ve her gün bir defa olmak üzere Müslümanlara dağıt dedi. Cemaatten birisi, ey müminlerin emiri, hazinede biraz para bıraksan da olağanüstü durumlarda harcamak için hazır paramız bulunsa daha iyi olmaz mı dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Sana bu sözü şeytan söyletiyor olmalı. Fakat Yüce Allah bu gibi şeytani vesveselere karşı nasıl korunacağımı bana telkin etti. Bu tür olağanüstü durumlara karşı benim yaptığım hazırlık Allah Resulü'nün yaptığı hazırlıktır. Yani Allah'a ve Resulüne itaattir dedi. Hazreti Ayşe ve kız kardeşi Esma'nın hediyeler karşısındaki tutumu. Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir'in henüz Müslüman olmayan karısı Kute ile kızı Esma'ya yiyecek türünden bazı hediyeler getirmişti. Esma, annesinin getirdiği bu hediyeleri eve almak ve kabul etmek istemedi. Hazreti Ayşe Efendimiz'e sordu ve bu meseleye dair şu ayet nazil oldu. Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Mümtehine 8. Bu ayete binaen Allah Resulü, Esma'ya hediyeyi kabul etmesini ve annesini de eve almasını emretti. Huzeyfe bin el-Yaman'ın dünya nimetleri karşısındaki duruşu. Saide bin Sa'd bin Huzeyfe anlatır. Huzeyfe şöyle derdi. Benim en çok hoşuma giden gün, eve geldiğimde yiyecek bir şeyin olmadığı ve ailemin de yemek yapacak bir şeyimiz yok dediği gündür. Zira Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işitmiştim. Bir hane halkı evdeki hastaları zararlı yiyeceklerden nasıl korursa Allah da gerçek mümini dünya malına düşkünlükten öyle muhafaza eder. Allah mümin kullarını belalara karşı bir babanın çocuğunun iyiliğini arzu etmesinden daha ziyade korur. Hazreti Ali ile bir hırsız arasında geçen hadise. Ebu Matar anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali'ye bir adamın getirildiğini gördüm. Dediler ki bu adam bir deveyi çaldı. Hazreti Ali ben senin çaldığını sanmıyorum dedi. Adam evet ben çaldım diye cevap verdi. Hazreti Ali belki de seni hırsıza benzetmişlerdir öyle olamaz mı diye sordu. Adam ısrarla evet gerçekten ben çaldım dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali talimat verdi. Ey kamber onu götür parmaklarını bağla ateşi yak celladı da çağır. Elini kessin. Ben gelinceye kadar da bekleyin. Ben gelmeden elini kesmeyin dedi. Hazreti Ali geldi ve adama tekrar sordu. Sen mi çaldın? Adam hayır ben çalmadım dedi. Ve Hazreti Ali de adamı salıverdi. Dediler ki ey müminlerin emiri adam suçunu kabul ettiği halde niçin onu serbest bıraktın dedi. Hazreti Ali ben onu kendi ifadesine göre tutukladım. Ve kendi ifadesiyle de salıverdim. Daha sonra Hazreti Ali sözlerini şöyle sürdürdü. Allah Resulüne hırsızlık yapmış olan bir adam getirilmişti. Resulullah'ın emri üzerine adamın cezası verildi. Sonra da ağladı. Resul-i Ekrem dedim ki niçin ağlıyorsun ya Resulallah? Allah Resulü nasıl ağlamayayım ben? Ümmetimden birinin eli kesilsin ben de ağlamayayım. Bu olacak bir şey mi buyurdu. Dediler ki ya Resulallah onu affetseydiniz keşke. Allah Resulü dinin hadlerini uygulayan ve affeden devlet reisi kötü biridir. Ancak siz kendi aranızdaki had gerektiren davalarda birbirinizi affediniz. Birbirinizden davacı olmayınız buyurdu. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
6: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
12: hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
17: Bölüm. Mekke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi terk edeli beri 1,5 yıl kadar olmuştu. Hala hicret edemeyen, hala oranın baskısı altında kalanlar vardı. Bir fırsatını bulup kaçamamışlardı buradan. Utbe bin Gazvan bir gece evinde tek başına yatsı namazını kıldı. Dışarıdan duyulmayacak derecede hafif bir sesle bir miktar Kur'an okudu. İçinde her zamankinin çok çok ötesinde bir gariplik vardı. Kendisine hidayet yolunu gösteren ve ebedi saadetin anahtarını veren Peygamber aleyhisselam Mekke'yi terk edip gitmiş. Onun arkadaşları da birer ikişer orada vatan tutmuşlardı. Kim bilir, orada nasıl bir huzur içindeydiler. Şimdiye kadar Kur'an'dan bir nice ayet ve sure gelmiş olmalıydı. Utbe'nin bunlardan hiç haberi yoktu belki de. Hele bir gün ne zaman geleceği bilinmeyen ölüm gelir de yakasına yapışıverirse, o zaman dur daha ben Resulullah'a gidecektim deme imkanı olmazdı. Bu düşünceler altında gözlerinden akan yaşlarla el kaldırdı. Ey Rabbim! Kendi yurdumda garip kaldım. Sevgili peygamberine layık gördüğün Yesrib'de bana bir karış yerin yok mu? Bu küfür diyarında ben kulunu bırakma Allah'ım. Er geç, büyükler büyüğü efendisine ulaşacağı ümidi bir an olsun yitirilmemiş ama bir yolunu bulamamıştı. Elleri semaya, gönlü Mevla'ya açılmış olarak ne kadar kaldığını bilmiyordu Utbe. Ancak göz kapaklarının ağırlaştığını hissetti. Kalktı ve yatağa uzandı. Kapı vuruluyordu. Hem çok hafif perdeden. Utbe bunları uyku arasında rüyada geçen bir olayın sesleri sanmaktaydı. Daha sonra devam etti bu tıkırtılar. Neticede rüya görmediğini anlayan Utbe yerinden doğruldu, kapıya doğru ilerledi. ''Kim o?'' diye seslendi. ''Benim, Miktat bin Amr.'' Beklemeden açtı. ''Hayrola ey Miktat?'' Vakit geçirmeden söze başladı. ''Kararımı verdim. 3 gün sonra yola çıkıyorum.'' dedi. ''Neden bahsediyorsun ey Miktat? Anlayamadım.'' ''Muhafız olarak yazıldım Şam'a giden kervana. 3 gün sonra gidiyorlar. onlarla birlikte gideceğim ve bir fırsatını bulunca ver elini Yesrib deyip kaçacağım. Bir başka türlü buradan gidebileceğime ümidim kalmadı. Ciddi misin ey Miktat? Ciddi olmasam gecenin bu saatinde gelmezdim. Ben de seninleyim ey Miktat. Beraber olalım bu yolculukta. Ben de sana bunun için geldim. Kısa zaman sonra Miktat oradan ayrıldı. Karanlıklar içinde evine doğru ilerlemeye başladı. Beri taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyük amcası Haris'in oğlu Ubeyde'ye beyaz bir sancak verdi. Emrine 60 kişilik bir muhacir grubu tahsis ederek Şam seferine çıktığını haber aldığı kervanı karşılamak üzere gönderdi. Yolcular Ahya suyuna vardıkları zaman durmak mecburiyetinde kaldılar. Orada konaklamış bulunan bir kervanla karşı karşıya gelmişlerdi. Kervan halkı onlara yabancı değildi. Onlar da Medine'den gelenleri biliyorlardı. Derhal sinirler gerildi. Bakışlar başkalaştı. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas o gün Mekkelilere karşı ilk oku atmış oldu. Nitekim Mekke'de yine o ilk defa bir müşrikin başına bir devenin çene kemiğini vurarak yarmış ama bir daha böyle kavga, gürültü çıkarılması yasaklanmıştı. İki taraf birbirine girme niyetinde değildi. Zaten Resulullah Efendimiz de onlara muharebe yapmalarını emretmemişti. Tam bu sırada kervan halkından iki kişinin ok gibi ileri atıldıkları görüldü. Bütün güçlerini bacaklarına vermişlerdi. Bütün güçleriyle Müslümanların saflarına doğru koşmaktaydılar. ''Bakın kaçıyorlar. Tutun, bırakmayın.'' Bu bağırışmalar fayda vermedi. Belki de onları yakalamak için kovalamanın çıkacak bir çatışmaya sebep olacağı düşüncesi arkalarından kimseyi koşturmadı. Miktat ve arkadaşı Utbe, Müslümanlara kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla kutladılar. Muhacirler, aylardır göremedikleri, haber alamadıkları iki dostu bağırlarına basmanın sevincini duydular. Sanki kervan bu iki arkadaşı arkadaşlarına teslim etme törenini rica etmek için yola çıkmış ve bu merasim Ahya suyunun başında icra edilmişti. Alacağın olsun ey Miktat, bunun acısı mutlaka çıkacak. Kervan halkından biri sesleniyordu. Miktat artık serbestti. ''Hesabın sorulacağı muhakkak. Göreceksiniz yaptıklarınızın cezasını. Sizi bir gün mutlaka pişman edeceğim.'' Devir ve teslim muamelesi bittiğine göre artık iki tarafta yollarına devam edebilirlerdi. Miktat ve Utbe, Resulullah Efendimiz'e gözyaşları içinde kavuştular. Bunca zamandan sonra da olsa yine bir araya gelinmiş, yine onun ruhlara hayat veren meclisine kavuşmuşlardı. Miktat ve arkadaşları, mescidin yanındaki fakir Müslümanların kaldıkları Suffa'da misafir edildiler. Bu arada müşriklerden Kürz bin Cabir adında biri gizlice geldi. Medine'ye 3 mil mesafedeki otlaklara kadar sokuldu. Orada otlatılan develeri sığırları önüne kattığı gibi Mekke yolunu tuttu. Bu hareket Medinelilere açık bir meydan okumaydı. Bu, siz uykudasınız, kendi mallarınıza bile sahip çıkacak durumda değilsiniz demekti. Peygamber Efendimiz beyaz sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Evlatlığı Zeyd'i Medine'de vali olarak bıraktı. Kürz'ü takip etmek üzere yola çıktı. Fakat Kürz bu işi yaparken Adam sende, birkaç deve değil mi? Giderse gitsin denilmeyeceğini, peşinin bırakılmayacağını adı gibi biliyordu. Bu sebeple geceyi gündüze katmış, haber Medine'ye ulaşıp yola çıkılıncaya kadar bir hayli mesafeyi geride bırakmıştı. Bedir adı verilen mevkiye varıncaya kadar yapılan takip neticesiz kalınca Kürz'le ileride hesaplaşmak üzere geri dönüldü. Kureyşliler geçimlerini devam ettirebilmek için ardı ardına kervanlar düzenliyor, Müslümanlarsa bu kervanları ele geçirmek ve böylelikle Kureyşlileri dize getirmek için yolları kontrol altında bulundurma gayretini kütüyorlardı. Hiç değilse bu faaliyetler onlar için iyi bir gözdağı oluyor. Artık buralardan ellerini kollarını sallaya sallaya geçemeyeceklerini anlamış bulunuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen bizzat kendi de bu bölüklerle birlikte yola çıktı. Medine'den ayrıldı. Ayrılırken bazen Sa'd bin Ubade'yi, bazen Sa'd bin Muaz'ı vekil olarak bıraktı. Amr bin Ümmü Mektum'u vekil yaptığı oldu. Bu tayinlerde bazen Hazreç kabilesinin, bazen Evs kabilesinin büyüklerini seçmesi, bazen muhacirlerden birine görevlendirmesi, Medine Müslümanlarının her birine değer verdiğini, her birinin gönlünü alma yolunu tuttuğunu hatırlara getirir. Nebi Ekrem Efendimiz, Medine'den Kureyş kervanlarını takip için ayrılmış, fakat hiçbirinde onlara rastlamamışlardır. Bununla beraber bu yolculukların bir kısmında bazı kabilelerde birbirlerine zarar veremeyeceklerine, bir saldırı anında saldırana yardımcı olmayacaklarına dair anlaşmalar yapılmıştır. Böylece Resulullah Efendimiz evvela Medine'deki kabileleri birbirine bağlamış, daha sonra Medine çevresinde bulunan kabilelerden gelebilecek zararları önlemiş oluyorlardı. En azından Kureyşliler Medine üzerine yürüdükleri takdirde Medine çevresinde bulunan müşriklerden yardım göremeyeceklerdi. Hicretin üzerinden 17 ay geçmiş bulunuyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında 8-10 kişilik bir manga hazırladı. Nereye gideceklerini, ne yapacaklarını söylemedi. Ancak Abdullah'ı çağırdı, eline bir mektup verdi. İki gün arkadaşlarınla birlikte yol aldıktan sonra bu mektubu açar ve emrime göre hareket edersin. Arkadaşlarından hiçbirini bu emri yerine getirmesi için zora koşmayacaksın dedi. Abdullah arkadaşlarını alarak yola çıktı. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Ancak gönüllerde Resulullah Efendimizin emriyle geldiğinin huzuru vardı. Madem ki onun emriyle hareket ediliyordu, gönüllerde de onun aziz hatıraları bulunmalıydı. Yolculuk sanki onun da bulunduğu bir yolculuk olmalı. Onun varlığı hissedilmeli. Yürüyüş ve duruşlarda onunla yürünmeli ve durulmalıydı. Öyle yaptılar. Yılların biriktirdiği değerli hatıralar yad edildi. Puta tapan bir müşrik halinden, adımlarının her birini Allah rızası için atan, her attığı adımda İmamül Enbiya ile beraber olabilme arzusuyla kıvranan insanlar durumuna getiren aziz dostun güzel sözleri nakledildi. Onun Allah Teala'dan aldığı ve kendilerine ulaştırdığı Kur'an ayetleri sohbetlere vesile oldu. İki günlük yolculuk böyle geçmişti. Bu yolda dağarcıklarda bulunan bir iki hurmayla karınlar doyurulmuş, kırbağalarda taşınan ılık sular içilmiş, vücutlar yorulmuş. Fakat gönüller, gönül sultanının hatıralarıyla dinlendirilmişti. Sanki onlar attıkları her adımda Resulullah'a biraz daha yaklaşıyor, varlığını içlerinde daha kuvvetli bir duyguyla duyuyorlardı. Bir mola yerinde Abdullah mektubu çıkardı. Önce kendine okudu, "Emrin her zaman baş üzeredir ya Resulallah" dedi. Sonra arkadaşlarının duyacağı bir sesle tekrarladı. Bu mektubu okuduktan sonra Mekke ve Taif arasında bulunan Nahle mevkiine git. Orada Kureyş'i gözetle. Bilgi edin ve bize haber getir. Daha sonra arkadaşlarına döndü. "Hiçbirinizi bu emri yerine getirmeye zorlamamak üzere Resulullah Efendimiz'den emir almış bulunuyorum. İçinizden arzu eden Medine'ye dönebilir. Bu dönüşünden dolayı asla ayıplanmayacak, mazur görülecektir" dedi. Arkadaşlarından hiçbirinin sesi çıkmıyordu. "Sen ne dersin ey Ebu Huzeyfe?" Ebu Huzeyfe gözlerini Abdullah'a çevirdi. "Sen neler söylüyorsun?" diyen bir bakıştı bu. Bir iki saniye süren bir bakıştı. Daha sonra Ebu Huzeyfe gözlerinin anlatmak istediği manayı diliyle şöyle tercüman etti. "Biz ne diyeceğimizi yıllarca evvel söylemişiz ey Abdullah. Yurdumuzu, aile ocağımızı, babamızın geniş servetini hep Resulullah Efendimiz'e bağlı kalma uğrunda verdiğimiz sözle terk ettik. Artık bu yoldan bizim için dönüş yoktur" dedi. Ebu Huzeyfe meşhur Utbe bin Rebiya'nın oğluydu. Müslüman olurken hatırı sayılır bir servetten ayrıldığında hiç şüphe yoktu. Abdullah'ın gözleri daha sonra sırasıyla Ukkaşe bin Mihsan'ı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Utbe bin Gazvan'ı, Vakıt bin Abdullah'ı, Halid bin Bükeyr'i, Süheyb bin Beyza'yı, Amir bin Rebiya'yı buldu. Hafifçe başla yapılan işaretler, Ebu Huzeyfe'nin dile getirdiği karar üzereyim, dönüş yok manasını ifade etmekteydi. Ve karar kısa zamanda verilmişti. Artık burada beklemenin bir faydası yoktu. "Ver elini Nahle" dediler ve yola koyuldular. Yolda Sa'd ve Utbe'nin nöbetleşe bindikleri deve kaçınca iş değişti. İki arkadaş onu yakalamak üzere ardından koştular. Yolcular onları saatlerce beklemelerine rağmen gelen yoktu. Daha fazla beklemek fayda getirmez. Verilen emir yerine getirilmiş olmazdı. Bu sebeple Abdullah yürüyüş emrini verdi. Nahle'ye vardılar. Çok geçmedi. Taif tarafından gelen küçük bir kervan geldi. Nahle'de konakladı. Tarih, hicretin ikinci yılının Cemazi'l-Ahir ayının son gününü gösteriyordu. Müminlerden Ukkaşe bin Mihsan'ın başı tıraş edilmiş vaziyetteydi. Onlara doğru ilerlediği zaman kervandakiler onu gördüler. "Bu adamlar umre için gelmiş olmalı" dediler. Endişeye düşmediler. Akşam olmak üzereydi. Yarın Recep ayının ilk günü girecek, her çeşit kavganın, saldırının sona ereceği haram aylar başlamış olacaktı. Ancak Cemazi'l-Ahir ayının son gününde mi, Recep'in ilk gününde mi olduklarını kesin olarak tayin edemiyorlardı. Bu sebeple de karşılarında bulunan kervana hücum edip etmeme hususunda bir karara varamıyorlardı. "Fazla tereddüt iyi olmaz" diyen Vakıt bin Abdullah bir ok fırlatıverdi. İki saniye sonra karşı tarafta bir adam cansız yere serilmişti. Ölen Amr bin Hadrami'ydi. Ok yaydan çıkmıştı artık. Bu işin dönüşü olmaz. Ölen tekrar diriltilemezdi. Kılıçlar sıyrıldı ve ileri atıldılar. Nihayet birkaç kişiden ibaret olan kervan halkı için kaçmaktan başka bir yolun olmadığı kısa zamanda anlaşılmış bulunuyordu. Her şeylerini bırakarak Mekke tarafına doğru yıldırım hızıyla kaçışıyorlardı. Fakat bu arada Osman bin Abdullah ve Hakem bin Kaysan yakalanıp esir edilmişlerdi. Gidenler soluklarını Mekke'de aldılar. Anlattıkları hadise dinleyenlerin neşesini kaçırdı. Yüreklere bir sızı düştü. Artık Şam yolunun kendileri için bir hayalden öte kıymeti kalmayacaktı. Kureyş'in iki can damarından biri kesilmiş durumdaydı. Ölen Amr'ın kardeşi Amir fena halde sinirlenmiş. Müslümanlardan birini öldürüp kafatasıyla şarap içeceğine dair yeminler savurdu. Öteden beri de konuşulan hep Amr'ın kanının yerde kalmayacağı konusuydu. Bu kanın hesabı mutlaka sorulacak. Onun acısı yerde bırakılmayacaktı. Aramayda yolcuya saldırma iznini Muhammed kimden alıyor? Davet ettiği yolun doğru bir yol olmadığına bundan iyi şahit mi olur diyenler vardı. Haber gönderelim, esirlerimizi isteyelim. Aramayda yaptıkları saldırının hesabını soralım diyorlardı. Kervan olduğu gibi Müslümanların ellerine geçmişti. Güneş batmak üzereydi ki ufukta incecik bir hilal fark edilir hale geldi. Demek ki o akşamdan itibaren Recep ayı başlamış bulunuyordu. Abdullah bin Caş, arkadaşlar dedi. Görüyorsunuz kervan bizimdir. Ancak bunun beşte birini Resulullah Efendimiz için ayırıp geri kalanını bölüşeceğiz. İtiraz eden olmadı. Bölüşme işi halledildi. Abdullah esirlerden Hakem bin Kays'ı öldürmek istediği engel oldular. Resulullah Efendimiz'e götürelim, kararı o versin dediler. Medine'de durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz bundan memnun olmadılar. Ben size haram ayda kavga çıkarın dememiştim dedi. Kendisi için ayırdıkları hisseyi de kabul etmeyince onlar da telaşa kapıldılar. Medine'deki arkadaşları da bu işten hoşlanmamışlar. Size emredilmeyen işi yaptınız demişlerdi. Böyle bir zamanda karşı taraftan birinin öldürülmüş olması ve kervanın ele geçirilmesi en çok Yahudileri memnun etmişti. Başlarına belayı kendileri satın aldılar. Artık muharebe kaçınılmaz hale geldi diyorlar. Kureyş'in işi bu kadarcıkla bırakmayacağını, mutlaka kan davasıyla ortaya atılacağını söylüyorlardı. Onlara göre Müslümanların ağır bir mağlubiyetle ezilecekleri muhakkaktı. Ortadan kaldırmak Yahudiler için fazla bir mesele sayılamazdı. Resulullah aleyhisselam esirleri İslam dinini kabule davet etti. Hakem Resulullah'ın bu teklifini yakışıksız sözlerle karşıladı. Ömrünün sonuna geldiğini fark eden ve dili açılan bir insan görünümündeydi. Ağzından çıkan terbiyesizce ifadeler Hazreti Ömer'i şu teklifi yapmaya zorluyordu. İzin ver de şunun boynunu vuralım ey Allah'ın peygamberi. Ama Efendimiz ona izin vermedi. Osman da yapılan teklifi kabul etmemiş, Müslüman olmamıştı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
5: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
8: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
9: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
13: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

hasretle beklenilen.

Aslı arıyor.

Allah'ın takdirine boynumuz kıldan incedir yavrum. Hep beraber Rabbimizin takdirine rıza gösterip hayır umalım ve sabredelim. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Zalimlerin zulmü elbet sona erecektir. Muhakkak her sıkıntıdan sonra bir ferahlık, her zorluğun ardından bir kolaylık gelecektir. Bu yüce Rabbimizin bir vaadidir. Kavuşacağımız günler inşallah pek yakındır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a

Bir hikaye, bir öğüt. Namaz tanışmaya vesiledir. Zalim Rusya, Müslüman Çeçenleri Kazak çöllerine sürmüştü. Çeçenler yoksuldular, parasızdılar. Yerli halk onlara karşı uyarılmıştı. Kimse onlarla konuşmayacak, kimse onlara sahip çıkmayacaktı. Zaten birbirlerinin dillerinden anlamıyorlardı. Ancak çocuklar yasak dinlemiyordu, birbirleriyle konuşmaya çalışıyor ve birbirleriyle oynuyorlardı. Kazakistan'a Ruslar hakimdi. Ezan okumak, namaz kılmak yasaktı, insanlar evlerinde gizli gizli namaz kılıyorlardı. Çeçenlerin büyük kahramanı Şehit Cevher Dudayev o zamanlar bir çocuktu. Onun ailesi de orada sürgündeydi ve çok zor durumdaydı. Bir gün küçük Dudayev, Kazakların evlerine yakın bir yerde oyun oynarken bir Kazak ailenin namaz kıldığını gördü. Koşa koşa eve gitti ve annesine, "Anne, bunlar sizin gibi namaz kılıyorlar." Bunun üzerine Kazaklarla Çeçenler birbirlerini tanıdılar. İki halk da Müslümandı. Müslümanın Müslümana yardımcı olmasını kimse engelleyemezdi. O günden sonra Müslüman Kazaklar, Müslüman Çeçenlere gizlice yardımcı olmaya başladı. Onlara para verdi, yiyecek verdi. Namaz onları tanıştırdı, onların kardeş olduğunu onlara haber verdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir O hatırlayacak. Hatırını yalnız O bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Esma radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Mekke'de bize her gün iki defa geliyordu. Fakat hicret gününde tam öğle vakti geldi ve ben de "Ey baba, bak Hazreti Peygamber geliyor." dedim. Babam, "Anam babam Resulullah'a feda olsun. Onu bu saatte buraya getirden mutlaka önemli bir şeydir." dedi. Hazreti Peygamber babama, "Biliyor musun? Allah bana Mekke'den çıkma izni verdi." dedi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, arkadaş olacak mıyım?" diye sorunca Hazreti Peygamber, "Evet, olacaksın." dedi. Babam, "Benim iki devem vardır. Falan zamandan beri onları besliyor, bugünü bekliyordum. Onlardan birisini al." dedi. Hazreti Peygamber, "Onu ancak parasıyla alırım." dedi. Babam, "Anam babam sana feda olsun. İstersen parasıyla al." dedi. Onlara bir azık sofrası hazırladık. Sonra ben sırtımdaki kemerimi parçaladım, onun bir parçasıyla sofrayı bağladım. Onlar çıktılar ve Sevr Dağı'ndaki mağarada durdular. Kureyş'te, Mekke dağlarında ikisini aramaya başladılar. Bulundukları Sevr Dağı'na geldiler. Ebu Bekir mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek, "Ey Allah'ın Resulü,

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Ana haber bülteniyle karşınızdayız. İç ve dış gündemin öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Tabi bültenimize iç gündeme dair haberlerle başlıyoruz. Peygamber Sevdaları Vakfı'nın çocuklara namazı sevdirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Hayat Namazla Güzeldir programının Diyarbakır finali binlerce çocuğun katılımıyla büyük bir manevi coşkuya sahne oldu. 2 aylık abdest ve temel İslami bilgiler eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklar tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami önünden Kurşunlu Cami yerleşkesine kadar yürüyüş düzenleyerek caddeleri adeta görsel bir şölene ve manevi bir atmosfere dönüştürdü. Kurşunlu Cami bahçesinde Hacivat Karagöz ve Keloğlan oyunlarıyla eğlenen binlerce çocuk etkinlik sonunda cemaatle birlikte saf tutarak ikindi namazını kıldı.
1: Peygamber Sevdalıları Vakfı, çocuklara namazı sevdirmek amacıyla her yıl düzenlediği Hayat Namazla Güzeldir programının Diyarbakır finalini büyük bir manevi coşkuyla gerçekleştirdi.
2: Selamı yaydım.
1: 2 ay boyunca abdest, namaz ve temel İslami bilgiler eğitimini başarıyla tamamlayan binlerce çocuk, aileleriyle birlikte organizasyondaki yerini aldı. Kurşunlu Camii'nin geniş bahçesinde kurulan alanlarda çocuk etkinlikleri, eğlenceli yarışmalar ve çocukların saf dünyasına hitap eden manevi programlar icra edildi.
2: Haydi ya Allah!
3: Dünya kafesinde yol gel.
2: Haydi hep beraber!
1: Program kapsamında sahnelenen Hacivat ve Karagöz oyunu aracılığıyla çocuklara namazın önemi eğlenceli diyaloglarla aktarılarak önemli mesajlar verildi.
2: Ya asana! Bir bir! Asana! Bir bir bir bir!
4: Asana! Bir
2: Asana!
4: dakika.
5: Şehit abi.
4: Ne
5: Hoş geldin.
4: oluyor ya burada?
5: Abi hoş geldin.
4: Sen Allah tarafından Müslümanlara verilen en büyük hediyenin namaz olduğunu bilmiyor musun? Hediye mi?
1: Sevilen kahramanlardan Keloğlan üzerinden de namazın manevi güzellikleri ve hayatımıza kattığı değerler çocuk diliyle sahneye taşındı.
6: Ya hocam, demin seni rüyamda gördüm.
5: Hayrola Keloğlan? Ne gördün? Anlat bakayım hele.
6: Hocam, mahallenin çocukları namaz etkinliği için seni çağırmışlar.
1: Etkinlik boyunca hep bir ağızdan seslendirilen coşkulu ilahiler ve ezgiler, meydandaki çocukların ve ailelerin manevi heyecanını zirveye taşıdı. Sahne performanslarının ve yarışmaların ardından saf düzeni alan binlerce çocuk, cami avlusunda cemaatle birlikte ikindi namazını kılarak muazzam bir tablo oluşturdu.
0: Değerli izleyenler, bir konuğumuz var. Peygamber Sevdaları Vakfı Medya Tanıtım Başkanı Fevzi Aydın yayınımızda. Fevzi Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Allah razı olsun hocam.
0: Fevzi Bey, Peygamber Sevdaları Vakfı olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde Hayat Namazla Güzeldir etkinlikleri düzenlediniz. Tabii son olarak finalini hem Diyarbakır'da hem de Batman'da gerçekleştirdiniz. Bu etkinliklerde nasıl bir ortam, nasıl bir atmosfer vardı? Dilerseniz buradan başlayalım.
7: Peygamber Sevdaları Vakfı olarak yıllardan beridir namaz etkinlikleri yapıyoruz. Elhamdülillah bu sene de 2 ay içerisinde onlarca il ve ilçede hatta beldede etkinlik yaptık. Bugün Batman, Diyarbakır, Bingöl gibi ve daha sayamadığım birkaç yer daha da vardı etkinlik.
0: Evet.
7: Bugün final gibi bir şey oldu diyebiliriz. Bugün Batman'daydık. Az önce etkinlik bitti. Yeni biz de eve vardık. Gayet güzel bir atmosfer vardı. Çocukların zihinlerinde, çocukların bellekleri de inşallah bu günler güzel günler olarak hatırlanacak.
0: Evet.
7: Tabii çocuklara öncesinden, etkinliklerin öncesinden eğitimlerini verdik. Ancak bugün etkinlik gününü soracak olursanız, gerek tiyatro gösterimleriyle olsun, ondan sonra çocukların özellikle Hacivat Karagöz'dür, işte Nasrettin Hoca'dır gibi böyle oyunlarla
0: Evet.
7: çocuklara farklı bir etkinlik oldu. Çok renkli, çocukların seveceği ve zihinlerinde kalacağı, unutamayacakları etkinlikler gerçekleştirdik. Katılım konusunda elhamdülillah her zaman olduğu gibi velilerimiz sağ olsunlar çocuklarını büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla alana, parklara getirdiler. Peygamber Sevdaları Vakfı temsilcilerine teslim ettiler ve gayet güzel etkinlikler oldu. İnşallah bu etkinliklerimiz bu şekilde katlanarak devam edecek diye düşünüyorum hocam.
0: Evet. Peki Fevzi Bey, neden özellikle namaz? Yani namazın çocukların veya toplumun, insanların hayatındaki önemi, etkisi nedir? Yani namaza neden bu kadar önem veriyorsunuz, değer veriyorsunuz?
7: Şimdi namaz, tabii ibadetlerin tümünü namaz kendi içerisinde barındırıyor. Namaz aslında bir arınma ibadetidir. Namaz yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, yani evinizin önünde bir nehir geçerse ve günde 5 kez o nehirde yıkanırsanız üzerinizde kirden, pastan bir şey kalır mı? Kalmaz.
0: Evet.
7: Hadisi gereğince bizler özellikle bu toplumumuzda, özellikle günümüzde gençlerimizi türlü türlü tuzaklar beklemektedir. Uyuşturucu gibi ve daha kötü şeyler bile var şu anda. Sokaklarımız dolmuş maalesef. Bizler Peygamber Sevdaları Vakfı olarak özellikle Peygamberimizin hayatı ve ibadet şekli olan namazı bu etkinlikte ön plana çıkardık. Namazla ilgili çocuklarımızı, özellikle 7 ve 10 yaş arası çocuklarımızı namazla tanıştırdık.
0: Evet.
7: Namaz kılmalarını söyledik. Namazın önemini anlattık. 15 gün boyunca niçin namaz kılıyoruz, neden namaz kılıyoruz. Namaza baktığımız zaman gerçekten hakiki manada namaz kılan bir birey haramdan kendini uzak tutar, kötü toplumdan kendini uzak tutar, kırgızlıktan, uyuşturucudan, her şeyden uzaklaşacağına inanıyoruz.
0: Evet.
7: Namaz kılan bir toplum ıslah olmuş bir toplum diyebiliriz, gereği gibi namaz kılarsa. Çünkü namaz bütün kötülüklerden insanları arındırıyor ve onları muhafaza ediyor. Özellikle bu gençlikten ve çocukluktan başlaması gerekir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi, yani çocuklarınıza 10 yaşında, 12 yaşındayken namazı öğretin ve üzerinde durun şeklinde emirleri var. Hı hı. Bu doğrultuda biz de öğrencilerimize, çocuklarımıza namazın bilincini, namazla beraber namaz bilincini aşılayarak hakiki manada namaz kılan birisinin neler yapması gerekir, neleri yapmaması gerekir, nelerden uzak durması gerekir şeklinde eğitimlerle bu çocuklarımızın geleceklerini,
0: evet,
7: namazı bir nevi namaz onlara bir arkadaş olsun. Malum hani toplumumuzda böyle hepimizin arkadaş olduğu kişiler var. Namaz da bize bir arkadaş olursa inşallah, evet, bizi her gün günde 5 kez bizi Allah ile buluşturacak. Allah ile buluştuktan sonra da Allah'ın izniyle namazımız bizi bütün kötülüklerden, bütün hayasızlıklardan muhafaza edecek diye düşünüyoruz. Bunun için biz namaz üzerinde çok duruyoruz. Çünkü şu, evet, anda toplumumuzun en büyük sıkıntılardan birisi namazsızlık hastalığıdır.
0: Hı-hı.
7: Yani artık böyle toplumumuza bir anket yapsak, acaba namaz kılan insanlar yüzde kaçlıktır diye bir şey yaparsa gerçekten korkunç rakamlar ortaya çıkabilir. Bu böyle bir açığı da Peygamber sevdaları gördüğü için, böyle bir vahim tabloyu gördüğü için şimdiden, bugünden 7 yaşındaki çocuklara ve 10 yaşındaki çocuklara olmak üzere bu eğitimi vererek inşallah bu ileride bunun karşısına geçmek için. Bugünün çocukları yarının gençleri olacak.
0: Tabii.
7: Eğer biz bugün çocuklarını eğitirsek yarın gençlerini eğiteceğiz. Ve bugünün gençlerini eğitirsek yarının anne babalarını eğitmiş olacağız. Ve bugünün anne babalarını eğitirsek yarının bir toplumunu eğitmiş olacağız. Biz de bu amaçla, bu gaye ile özellikle, yani hem örtü programlarımızda olsun hem namaz programlarımızda olsun, dikkat edin, 7 yaş ve 10 yaş arası diyoruz. Bak, bu çok önemli bir noktadır yani.
0: Evet.
7: Yani çünkü ağaç yaşken eğilir. Atasözü gereği de, yani yaşken öğretemezsek onları namaza, ibadete, Allah'la ibadetle tanıştıramazsak yarın genç oldukları zaman, biraz da yaşları büyüdüğü zaman, toplumun içine karıştıkları zaman, kötülüklerle karşılaştığı zaman bir de onları çevirmek çok zor oluyor.
0: Tabii.
7: Bugün gençliğimizi de öyle görüyoruz gerçekten. Şu anda yani gençliği kurtarmak için elimizden gelen tüm şeyleri yapıyoruz ama çok zorlanıyoruz. Ama şu anda 7 ve 10 yaş arası çocuklar kendi aileleri de görüyorlar bunu. Velileri bunu görüyorlar. Toplumun ne kadar bozulduğunu görüyorlar. Bu etkinliğin ne kadar faydalı olduğunu bildikleri için onlar kendileri çocuklarını getiriyorlar. Etkinliklerimize getiriyorlar, eğitimlere getiriyorlar.
0: Hı hı.
7: Bizim şu andaki tek amacımız ibadetle büyüyen, ibadeti bilen, Allah'ı ve peygamberi bilen bir toplum ortaya koymaktır. Bunun,
0: evet,
7: için de biz inanıyoruz ki çocukluktan başlamamız gerekir. Bu amaç, bu gaye ile bu etkinlikleri ve bu eğitimleri veriyoruz onlara.
0: Evet. Fevzi Bey, özellikle baktığımızda aileler çocuklarının İslami bilinçten uzaklaştığını, koptuğunu, aynı zamanda manevi eğitimden uzaklaştığı şeklinde bazı bu durumlardan dert yakındığını görebiliriz. Dolayısıyla bu tür etkinlikler yapıldığında ailelerin, velilerin sizlere dönüşü nasıl? Yani ne gibi dönüşleri oluyor size?
7: Hocam, şu anda inancınız olsun, yani hemen her ailede diyebileceğimiz sıkıntılı bir birey vardır. Sıkıntılı bir genç vardır. Hı hı. Aileler bize gelirken, işte benim oğlum işte 18 yaşında, 20 yaşındadır. Benim kızım 20 yaşında, 18 yaşındadır. Onu zapt edemiyorum. Evet. Namazı kıldıramıyorum ona. İşte ona İslam'ı, giyimi giydiremiyorum ona. İşte beni dinlemiyor. Benimle alay ediyor. Benim ibadetimle alay ediyor. Hı hı. Beni takmıyor. Eve zamanında gelmiyor. Geceleri dışarıda kalıyor diye bize yakınıyorlar. Hatta evet. Allah muhafaza etsin, işte su yollara, su kötü yollara sapmış diye, hı-hı, bize söylüyorlar. Hatta bizden de yardım talep ediyorlar. Allah rızası için bu gençlere bir el atın diyorlar. Şimdi bunların, bu ailelerin, yani bu büyük bir musibettir. Büyük bir beladır yani. Yani biz sırf bu sıkıntılı gençlerden, hı-hı, dolayı anne veya babanın intihar ettiğine bile şahit oluyoruz. Yani büyük bir sıkıntıdır bir ailede. Sıkıntılı bir bireyin, bir gencin olması, Allah'ı tanımayan, Resulullah'ı tanımayan bir gencin olması o aile için büyük felakettir. Tabii. Şimdi aileler bunu kendi hayatlarında, kendi çevrelerinde, hatta kendi ailelerinde bunu görüyorlar. Görünce doğal olarak da bu gitti bari öbür çocuklarımız gitmesin. İşte çocuklarımızı ise yapamadı, bari torunlarımızı bu şekilde. Bugün elimize bir fırsat geçmiş, hı hı, peygamber sevdaları çıkmış, bu çocukları almış. Çocuklara hediye veriyor, İslami onlara sevdiriyor, namazı onlara sevdiriyor, güzel güzel elbiseler onlara giydiriyor. Güzellikle bağırmadan, çağırmadan, kırmadan güzel bir şekilde onlara İslam'ı, evet, eğitimi sevdirerek veriyorlar. Ve bu aileler bunu görünce kendi istekleri, kendi rızalarıyla getiriyorlar. Aman diyor, Allah rızası için bu çocuk, gençlerimiz gitti, bari çocuklarımız, dediğim gibi yani geleceğin gençleri olan bu çocuklarımız elimizden kaymasın. Büyük bir musibet, büyük bir bela olarak bize geri dönmesin diye bugün getirip çocuklarını bize teslim ediyorlar. Evet. Bize teslim ettikleri çocuklarını da biz de imkanlarımız dahilinde en güzel şekilde onları. Bu sadece bir namaz kılma meselesi değil hocam yani. Hı hı. Yani sadece bir namaz kılmakla olmuyor yani. Hani kişinin namazı onu kötülüklerden, fuhşiyattan onu alıkoyamıyorsa o namazın da bir manası aslında kalmıyor. Namazla birlikte İslam ahlakı, kumsuluk ahlakı, işte kardeşlik ahlakı, anne babaya saygı, kardeşi ağabeye, ablaya saygı. Hı hı. Yani biz bunları da aslında o çocuklara öğretiyoruz. Namaz kıldığımız zaman neler yapmamamız gerekir? Yani bugün namaz kıldığımız zaman en basitinde yani bizim malımız olmayan bir şeye elimizi uzatmamamız gerekir. Bu bize haramdır yani. Hı hı. Eğer bunu yaparsak namazımızla çelişkiye girmiş oluruz şeklinde. Bu çocukları bu şekilde bir eğitimle, bir bilinçle yani bilinçli bir namaz kılan bir birey ortaya koymak için bunu şey yapıyoruz. Ha biz bu çocukları diyelim ki işte 15 gün onlara namaz ve halakı öğrettik. Hı hı. Ondan sonra bu çocukları sokağa mı salıyoruz? Hayır. Ailelerine diyoruz ki bak, Peygamber Sevdaları Vakfı'nın hemen hemen tüm mahallelerde temsilcilikleri var. Hı hı. Yine bütün camilerde Kur'an-ı Kerim dersleri veriyor, hocalarımız ders veriyor. Bak, onları camiye gönderin, onları işte temsilciliklere gönderin, onları İslam'ı bu konuda İslam'ı daha güzel yaşamaları için onlara yön de gösteriyor, yol da gösteriyoruz. Evet. Ve bu doğrultuda bu çocuklar bu şekilde inşallah şey olacak. Sadece bu etkinliklerin bir şeyi nedir? Şimdi insanın yani bu günün mesela bugün pazar günü, işte çocuklar, aileler geldi parkta, yani 4000-5000 insan geldi parkta, toplandı, parkta yer kalmadı. Kalabalık, evet, bir şekilde işte orada tiyatro gösterimleri, böyle namaz, ibadetle ilgili zihinde kalacak gösterilerle çocukları sevindirdik. Hı hı. Şimdi bu çocuklar bunu unutamazlar, bunu unutmayacaklar yani. Yani yarın Allah muhafaza etsin bir dara girdiği zaman namazı bırakma gibi bir şey olsa bunu hatırlayacak. Ve inşallah namazını devam edecek. Namaz onun bir arkadaşı olacak. Namaz onun bir arkadaşı olup onunla beraber bu hayatın sonuna kadar inşallah onunla beraber olacak. Onu Allah ile buluşturacak diye düşünüyoruz. Allah-u Teala nesillerimizi ve özellikle çocuklarımızı ve tüm Müslümanların çocuklarını İslami yoldan, Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan ayırmasın diyoruz. Amin, amin. Ve bize de bu konuda Allah-u Teala bize imkan versin, bize fırsat versin. Bize de bu güç ve kuvveti versin ki biz de bu hizmetlerimize devam edelim. Şu anda yapıyoruz. Allah'a çok şükür yani toplumda İslam'ı seven, az çok İslam'ı seven kişilerden teveccüh alıyoruz. Teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Evet. Basınıyla, sefakalarıyla, müftülükleriyle, imamlarıyla herkes bize teşekkür ediyor. Evet. Bunun yanında birkaç kişi teşekkür etmiyorsa da artık onların sorunudur. Bazıları da namazın namazdan peki korkmuyorlar. Biliyorlar ki eğer gençlerimiz namaz kılacak olsalar onların o kötü yollarına girmeyecekler. Bunlar da o korkudan dolayı sesleri çıkıyor olabilir hocam.
0: Peki. Rabbim hizmetlerinizi daim ve bereketli kılsın inşallah. Çok teşekkürler yayınımıza katkı sundunuz.
7: Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Sizin vasıtanızla özellikle bu etkinliklere katılan çocukları, velilerine, ailelerine ve bu maddi ve manevi bir şekilde bu programların yapımında etkisi olan, katkısı olan tüm hayırseverlerimize de sizin vasıtanıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam.
0: Peki çok teşekkürler, hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyenler, Peygamber Sedaları Vakfı Medya Tanıtım Başkanı Fevzi Aydın yayınımızdaydı. Hayat Namazla Güzeldir etkinliklerini konuştuk. Bizler de haberlerimizde kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli izleyenler, Haksiyat Yönetim Kurulu 2 günlük toplantısını Genel Başkanı Vedat Turgut Başkanlığında tamamladı. Toplantıda teşkilatlanma, üyelerinin gelişimi, genç haksiyat, yeni projeler ve dijital dönüşüm çalışmaları değerlendirildi. Haksiyat'ın önümüzdeki dönem hedefleri ve çalışma programına ilişkin alınan kararların uygulama süreçlerinin yakından takip edileceği de bildirildi.
1: Haksiyat Yönetim Kurulu Genel Başkan Vedat Turgut Başkanlığında İstanbul'daki genel merkezinde gerçekleştirdiği 2 günlük toplantıyı tamamladı. Toplantıda derneğin gelecek dönem çalışma programı, kurumsal yapılanması ve kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yurt içi ve yurt dışındaki teşkilatlanma çalışmaları ele alınırken, şube ve temsilciliklerin daha etkin çalışmasına yönelik atılacak adımlar görüşüldü. Genel merkezle teşkilatlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen faaliyetlerin düzenli olarak takip edilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, üyelerin ticari ve kurumsal gelişimini destekleyecek çalışmalar oluşturdu. Bu kapsamda işletmelerin kurumsallaşması, markalaşmanın yaygınlaştırılması ve üyelerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik projeler ele alındı. Genç Haksiyat'ın merkez ve illerdeki yapılanması değerlendirilerek, genç iş insanlarının dernek bünyesindeki faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca dernek bünyesinde yürütülen yeni projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Kurumsal faaliyetlerin daha etkin yürütmesi amacıyla geliştirilen dijital yönetim sistemi ve üyeler arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen B2B çalışmaları da toplantıda görüşüldü. Dijitalleşme çalışmalarının geliştirilmesi ve üyeler arasında yeni ticari işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlayacak altyapıların oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda alınan kararların ilgili genel başkan yardımcıları, komisyonlar ve çalışma birimleri tarafından takip edilerek belirlenen hedeflerin uygulamaya geçirilmesi benimsendi. Haksiyat, toplantının ardından yaptığı açıklamada üyelerin gelişimine katkı sunan, üretim, yatırım, istihdam ve işbirliğini güçlendiren çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.
0: Değerli izleyenler, öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Fon soruşturması sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten son duruma ilişkin açıklamalar geldi Bakan Gürlek. Fon soruşturmasında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı dondurulduğunu duyurdu. Öte yandan fon soruşturmasında 2 TERA yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdürüldüğünü aktardı. Gürlek, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini belirterek, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan, 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun, izini sonuna kadar süreceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan fon soruşturmasına yönelik soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e ulaşmış durumda.
0: İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı. 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kez operasyonların adresi İstanbul oldu. İstanbul polisince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda farklı çeşitlerde uyuşturucular, 5 hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130.500 lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam 180 zanlı gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 164'ü tutuklanırken 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkındaysa yakalama emri düzenlendi.
0: Mersin'de iki traktörün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Adana'da ise yolcu otobüsünün alt geçit duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde iki traktör çarpıştı. Kaza, Hacınullu Mahallesi Söğüt Özü Yayla yolunda sıra tekne mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammed Çakır idaresindeki traktöre aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Tepe'nin yönetimindeki traktör çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörlerin biri şarampole uçtu, diğeri de devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsü Muhammed ile eşi Şerife Çakır da yaralandı. İki yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarparak durabildi. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs önce tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. 35 yolcunun bulunduğu otobüste sürücüyle birlikte 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bilecik'in Gölpazar ilçesindeki iki katlı müstakil evde çıkan yangında babayla kızı hayatını kaybetti. Anne ise yangından kendi imkanlarıyla sağ kurtuldu.
1: Bilecik'ten üzücü bir yangın haberi geldi. Gölpazar ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde İki katlı ahşap evin alt katında sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın meydana geldi. Alevlere itfaiyenin yanı sıra AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler arasından bir kişi sağ olarak kurtarılırken 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve kızı 47 yaşındaki Fazilet Erdönmez evde hayatını kaybetti. Ölen baba kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken köy muhtarı Fahrettin Doğruk yangın faciasının nasıl yaşandığını anlattı.
8: Sabah 6.30-7 civarı yangın çıkıyor. Bu yangının sebebi de bacada. Dün bu arkadaş baca yaktı. Bacadan kurum kalıyor. Sabah karşı elbiselerin eşyaların üstüne düşüyor. Oradan alevlenmiş. Girmişler, çıkmışlar. Bir daha giriyorlar. Bir daha çıkamamış arkadaşlar. Dumandan zehirlenerek vefat etmişler.
1: Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yaparken yangınla ilgili tahkikata başlatıldı.

0: Değerli izleyenler, Gazze'deki soykırımla devam ediyoruz. Gazze'de sivil can kayıpları artıyor. Soykırımcı Siyonistler ateşkes adı altında iki Gazze'li sivili daha katletti. 11 kişiyi yaraladı.
1: Abluka altındaki Gazze şeridinde Filistinliler, soykırımcı Siyonistler tarafından dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Sivillere yönelik vahşet yaklaşık 3 yıldır sürerken Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 2 Filistinli sivil daha katledildi, 11 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1417'ye, yaralı sayısının da 4964'e ulaştığı bildirildi. Söz konusu saldırılarda enkaz altından çıkarılan şehit naaşlarının sayısı ise 832 oldu. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.018'e yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.079'a çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde 8.000'den fazla kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Batı Şeria'da Filistin topraklarını hedef alan yeni işgal planları ve baskılar hız kesmeden devam ediyor. İnsan hakları örgütleri El Halil kentinde Filistinlere ait topraklarda yeni bir işgal biriminin kurulmaya başladığını duyurdu. Ayrıca bölgede baskı ve yıkım sürerken Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda şehit olan Filistinlerin sayısı 1200'ü geçti.
1: Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait topraklarda yeni bir işgal birimi kurulmaya başlandığı bildirildi. İnsan Hakları Örgütü El Beyder'in açıklamasına göre El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesi girişinde yeni işgal alanı için çalışmalar başlatıldı. Açıklamada söz konusu işgalin bölgedeki Filistinlilerin topraklarına erişimini kısıtlama ve hareket özgürlüğünü daha da zorlaştırma riski taşıdığı belirtildi. Öte yandan El Halil'e bağlı Mesairi Yatta bölgesinde de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırıların sürdüğü aktarıldı. El Beyder'den yapılan açıklamada Mesairi Yatta'nın Hallet El Hims bölgesinde yaşayan Hacı Hayri Muhammed Ebu Tuhfe'nin evi çevresine baskın düzenlendiği, baskının aile üyelerinde korku ve endişeye yol açtığı kaydedildi. Filistin kaynaklarına göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgal ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden Siyonist çetelerin saldırılarında 1200'den fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde 13.300'den fazla kişinin yaralandığı, yaklaşık 26.000 Filistinlinin de alıkonulduğu bildirildi. Saldırılarda evler ve çeşitli yapılar yıkılırken camilerin yakıldığı ve tarım arazilerinin tahrip edildiği aktarılıyor. Filistinli çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi ve bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesinin yanı sıra yeni işgal alanlarının genişletildiği de belirtiliyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İzlanda Dışişleri Bakanı'ndan Gazze çıkışı geldi. İşgal rejimine tepki gösteren İzlanda Dışişleri Bakanı, adil ve kalıcı barış için müzakere etmeyi reddeden, insani yardıma erişimi engelleyen ve uluslararası hukuka aykırı davranan liderleri ahlaki korkaklar olarak nitelendirdi.
1: İzlanda Dışişleri Bakanı Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ederken Siyonist işgal rejimine tepki gösterdi. Gunnarsdóttir, adil ve kalıcı barış için masaya oturmayı ve müzakere etmeyi reddeden, insani yardıma erişimi engelleyen ve uluslararası hukuka aykırı davranan sözde liderleri ahlaki korkaklar olarak nitelendirdi. Bana göre ahlaki korkaklar, adil ve kalıcı barış için masaya oturmayı ve müzakere etmeyi reddedenlerdir. Umutsuzca yardıma muhtaç insanlar için insani yardıma erişimi engelleyen o liderlerdir. Ahlaki açıdan korkak olanlar, uluslararası hukuka defalarca aykırı davranan ve ona saygısızlık eden dünya liderleridir. Gazze'de yaşanan vahşet ve acılara dikkat çeken Gunnar Stottir, bunu kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Bir millet, başka bir milletin geleceğine karar veremez. Gazze'de ateşkesin tekrar tekrar ihlal edildiğine ve sivillerin acı çekmeye devam ettiğine şahit oluyoruz. Filistin halkının çektiği acılar bir arka plan gürültüsüne dönüşmemeli. Çocuklar hala öldürülüyor, aileler evlerini kaybediyor, ebeveynler çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor ve bunlar tekrar tekrar oluyor. Gazze'nin temel sorun çözülmeden defalarca yıkılıp yeniden inşa edilmesini kabul edemeyiz. İzlanda Dışişleri Bakanı, Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaptıklarının da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
0: Değerli izleyenler, İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Randman Gazan'da toplanan göstericiler Filistin'e destek sloganları eşliğinde İsveç parlamentosuna yürüdü.
1: İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Radmanskatan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, Siyonistlerin Gazze'de sivillere yönelik işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi. Özgür Filistin, özgür Gazze, soykırımı durdurun ve İsrail'e boykot yazılı pankartlar taşıyan grup, Gazze'de çocuklar öldürülüyor ve Filistin'e özgürlük sloganları eşliğinde İsveç parlamentosu önüne kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin de Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı. Gösteriye katılan İsveçli aktivist yaptığı açıklamada, sanatını kullanarak Filistin'e desteğini göstermek için eyleme katıldığını belirtti. Filistin halkının uğradığı baskı, gıdasızlık ve altyapı eksikliğinin insanlık adına büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Arslan Agiç, bu durum Filistinliler için 1948'den beri devam ediyor. Bu devam eden bir soykırım ve kolonyal bir projedir. Avrupa'da 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda sona eren sömürgecilik bugün Filistin'de sürüyor. İsrail bunu çimleri biçmek dedikleri bir yöntemle yürüttü. Ancak 7 Ekim'den sonra olayın bu boyutlara ulaşacağını kimse tahmin etmiyordu, dedi. Arslan Agiç, bireylerin ve sanatçıların sahip oldukları platformları kullanarak siyasetçilere baskı yapması gerektiğini belirterek, "Tepkimizi gösterirsek bir şeyleri değiştirebiliriz," ifadesini kullandı.
0: Peygamber Sedaları Vakfı, Gazze'de işgal ve katliam devam ediyor temasıyla Aksaray metro çıkışında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında işgalin son bulması adına garantör ülkelere derhal somut adım atmaları çağrısında bulundu.
1: İstanbul'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Gazze'de işgal ve katliam devam ediyor temasıyla basın açıklaması düzenlendi. Aksaray metro çıkışında gerçekleştirilen basın açıklamasına Özgür Kudüs platformu ve İttihadul Ulema da destek verdi. Günay İşeri'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan gazeteci yazar Mehmet Zülküfiyel, Gazze ve Filistin'in tüm dünya halklarını ilgilendirdiğine vurgu yaparak son kalenin düşmemesi çağrısı yaptı.
2: Bir yerde eğer ki çocuklar ölüyorsa, kadınlar ölüyorsa, beldeler talan ediliyorsa, bir medeniyet yıkılıyorsa, orada bütün insanlık sorumluluk altındadır demektir. Dolayısıyla Gazze denildiği zaman, Filistin denildiği zaman bu sadece bölgesel bir mesele değildir. Bu mesele bütün insanlığı ilgilendiren bir meseledir. Çünkü orada terör örgütü İsrail insanlığa dair ne varsa, medeniyete dair ne varsa her şeyi yok etme çabası içerisindedir. Evet, Gazze bir cephedir, bir kaledir. Müslümanların, İslam ümmetinin aynı zamanda bütün insanlığın bir cephesidir. Ve ne olursa olsun bu cephenin asla düşmemesi lazım.
1: Yel, Gazze'deki Siyonist vahşet ve soykırıma dikkat çekerek, zulme sessiz kalınmaması ve insani sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Belki de insanlık tarihinin en karanlık günlerini yaşıyoruz. En kötü zulümler söz konusudur. Ve 20 binden fazla çocuk Gazze'de acımasızca katledilmiş, bombalarla paramparça edilmiş ve bombalarla yakılmıştır. On binlerce kadın, on binlerce masum sivil katledilmiştir. İşte böyle bir tabloda ben insanım diyen hiç kimse sessiz kalamaz. Bir yanda terör örgütü İsrail, diğer yanda ise bütün insanlığın çarpışması söz konusudur. Dolayısıyla değerli dostlar, diyoruz ki bir yerde zulüm varsa, bir yerde zalimler varsa sessizlik asla olmaz.
1: Emperyalist ve yayılmacı Siyonist zihniyetin sınır tanımadığını belirten Yel, uluslararası kuruluşlara ve garantör ülkelere somut adım atmaları çağrısında bulundu. Program, Günay İşeri'nin yaptığı dua ile son buldu.
3: Gazze'de savaşan mücahitleri muzaffer eyle ya Rabbim. Ateşlerini...
0: Dış gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Trump, yaptığı açıklamada ateşkes teklifini reddediyorum ifadesini kullandı. Trump, küresel gündeme ilişkin açıklamalarında ise Küba'ya saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve Ukrayna ile Rusya arasında kış öncesi anlaşma sağlanmasını umduğunu belirtti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ticaretin sürdürülmesine yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdiğini savundu. Trump, İran'ın ağır kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve ticareti başlatmak istediğini belirtti. ABD Başkanı, İran'ın bir anlaşma istediğini ancak sunulan teklifin kabul edilemez olduğunu ileri süren Trump, İran'ın önemli kayıplar yaşadığı gerekçesiyle ticareti derhal yeniden başlatmak istediği bir anlaşmayı reddediyorum. İran bir anlaşma istiyor ve ben de anlaşmalar yapmayı severim ancak bu teklif kabul edilemez dedi. Küresel gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Trump, Küba'ya yönelik saldırı ihtimalini reddederek askeri güce ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum dedi. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin olaraksa sert kış gelmeden tarafların anlaşmaya varmasını umduğunu,

0: niteliği açısından olumlu bir adım olacağını söyledi. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkian, Washington'a güvenmediklerini ve ABD'nin İran'ın önerisine ilişkin tutumunu netleştirmesini beklediklerini belirtti. Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenliğe ilişkin konuşan Pezeşkian, sorunların diyalog ve işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Al Jazeera televizyonuna bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Suudi rejimi, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin soruyu yanıtlayan Pezeşkian, anlaşmanın Müslümanların birleşmesi açısından olumlu bir adım olabileceğini söyledi. Anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığı sorusuna ise Pezeşkian, bu adım kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir yanıtını verdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz diyen Pezeşkian, İran'ın son önerisine ilişkin ABD'nin tutumunu netleştirmesini beklediklerini vurguladı. Pezeşkian, arabulucular Katar ve Pakistan'ın İran'ın mesajlarını Washington'a ilettiğini aktararak, görüşmelerin Haziran ayında iki taraf arasında varılan mutabakat zaptına dayandığına işaret etti. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Pezeşkian, Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının İran'a karşı kapatıldığını kaydetti. Pezeşkian, Boğaz'ın kapatılmasını İran'ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere yeniden açılabileceğini kaydetti. Pezeşkian, ABD'yi savaşın saldırganı olarak nitelendirerek İran'ın yaklaşık 200 yıldır herhangi bir ülkeye saldırmadığını belirtti. Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin altını çizen Pezeşkian, "Bölgesel bir polise ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı. Pezeşkian, ABD ve işgal rejiminin bölge ülkelerini birbirine karşı kullanarak bölgenin kaynakları üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını vurguladı. Pezeşkian, Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak "Bir kardeş, Müslüman kardeşiyle savaşmamalı" şeklinde konuştu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılarında 5000'den fazla sivilin şehit olduğunu söyledi. Erakçı, şehit olanlar arasında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğunu da belirtti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve soykırımcı Siyonistlerin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarında 5000'den fazla sivilin şehit olduğunu belirten Arakçı, hayatını kaybedenler arasında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğunu ifade etti. Arakçı, saldırılarda sivil yerleşim alanlarının yanı sıra okullar, hastaneler, enerji tesisleri, spor ve kültür kompleksleriyle ulaşım altyapısının da hedef alındığını ifade etti. İranlı bakan, söz konusu saldırıların uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller oluşturduğunu vurguladı. Siyonist rejim ve ABD, 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerine yönelik ortak saldırılar düzenlemişti. Körfez bölgesindeki ABD üslerinin misilleme operasyonlarıyla vuran İran ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştı. 18 Haziran'da ABD ve İran'ın Lübnan'da dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladığı bildirilmişti. Ancak ABD, anlaşma mutabakatını bozarak İran'a ara ara saldırılar gerçekleştirmişti.

Öne çıkan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Irak, uluslararası koalisyonun ülkedeki askeri varlığını sona erdirmeye hazırlanıyor. Iraklı yetkililer 30 Eylül'de koalisyon karargahının kapatılacağını ve yabancı askeri güçlerin ülkede kalmayacağını açıkladı.

0: radarat, موضوع ال
1: Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı, Ofis Müdürü Abdülemir Şammari, Uluslararası Koalisyon'un ülkedeki merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını açıkladı. Şammari, Irak topraklarında yabancı askeri üs bulunmayacağını belirterek, ülkenin güvenlik kontrolünün tamamen Irak güçlerinde olacağını ifade etti. Iraklı yetkililere göre Uluslararası Koalisyon, ülkedeki üs ve karargahlarını Irak makamlarına devretti. 30 Eylül'den sonra koalisyona bağlı, muharip veya eğitim amaçlı askeri güçlerin Irak'ta kalması beklenmiyor. Ayrıca Irak hükümeti sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Başbakan Ali Ezzeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını ifade etti. Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve dolar kullanımını düzenleme alanında kaydettiği ilerlemenin ardından sağlandığı kaydedildi. ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Büyükelçiliğe bağlı diplomatik destek üssünün Irak hükümetine devredilmesi için resmi anlaşma imzalanmıştı. Konuya ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu adım, Irak hükümetinin 30 Eylül 2026 için belirlenen takvime uygun olarak, uluslararası koalisyonun görevini ve Irak'taki yabancı askeri varlığını sona erdirme prosedürlerini tamamlama çabaları çerçevesinde atılmıştır, ifadelerine yer verildi. Irak ve ABD yönetimleri, geçtiğimiz haftalarda uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri görevinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar kademeli olarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.
2: Trump yönetiminin Küba'ya yönelik saldırganlığı askeri boyuta taşınıyor. ABD ordusu ada ülkesine yönelik olası bir saldırıda kullanılabilecek birliklerin 9 ila 120 gün içinde hazır olup olmadığını değerlendiriyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik saldırgan politikası yeni bir boyut kazanıyor. Washington'da Küba'ya karşı askeri seçenekler tartışılırken, ABD ordusu yedek kuvvetlerinin de olası bir saldırı için kullanılabilecek birliklerin hazırlık durumunu değerlendirmeye başladığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bilgilere göre, ordu, Güney Komutanlığı'nın önümüzdeki 90 ila 120 gün içinde ihtiyaç duyabileceği birliklerin durumunu inceliyor. Değerlendirilen birlikler arasında askeri polis, lojistik, istihkan ve sağlık unsurlarıyla çatışma bölgesine yakın noktalarda yaralı askerlere müdahale etmek üzere kullanılan ileri cerrahi ekipler bulunuyor. Belgede Küba'nın adı doğrudan yer almıyor. Ancak ABD'li yetkililer söz konusu hazırlığın Küba'ya ilişkin askeri planlamayla bağlantılı olduğunu aktardı. Henüz herhangi bir birliğe Küba'ya konuşlanma emri verilmiş değil. Washington'dan yapılan açıklamalarda da Trump'ın doğrudan bir askeri saldırı emri vermediği belirtiliyor. Ancak askeri birliklerin 90 ila 120 günlük süre içerisinde kullanılabilirliğinin araştırılması, ABD'nin Küba'ya ilişkin savaş senaryolarını ciddi biçimde masada tuttuğunu gösteriyor. Trump yönetiminin Küba'ya yönelik saldırganlığı son aylarda giderek yoğunlaşıyor. Trump, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Küba yönetimini hedef aldı ve adaya özgürlüğün geleceğini savundu. Trump, Küba'ya yönelik baskının yönetiminin karşı karşıya kaldığı en yoğun baskı olduğunu ileri sürdü. Washington'ın ekonomik kuşatması da sürüyor. Trump yönetimi Küba'ya yönelik yaptırımları devam ettirirken, ABD yönetiminin adaya karşı farklı askeri senaryoları da değerlendirdiği daha önce basına yansımıştı. Temmuz ayında ABD basını, Pentagon'da Küba'ya yönelik çeşitli askeri seçeneklerin incelendiğini bildirmişti. Bu seçenekler arasında binlerce ABD askerinin katılabileceği saldırı senaryolarının da değerlendirildiği aktarılmıştı.
2: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktardık. Burada noktalıyoruz. Tekrar görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adaletli Devlet Başkanı. Medine'de Yahudilere ait bir pazar yeri vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara ayrı bir çarşı ve pazar yeri yapmak istedi. Şehir merkezinde bir çadır kurdurup, "Sizin pazar yeri ve çarşınız şimdilik burasıdır," buyurdu. Fakat Yahudi başkanlarından Ka'b bin Eşref gidip oradaki çadırın iplerini gizlice kesti. Peygamberimiz sorun çıkmasını istemiyordu. O yüzden oradan vazgeçti. Bir süre sonra bir sahabe peygamberimize geldi. "Ya Resulallah, ben Medine çarşısı için uygun bir yer gördüm. Oraya da bir bakmaz mısınız?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve orayı beğendi. Ayağını yere vurarak yüksek bir ses ile şöyle dedi: "Ey Müslümanlar! Sizin çarşınız, pazarınız işte burasıdır." Böylece orayı çarşı ve pazar yeri yaptılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkça çarşı esnafının yanına uğrar, denetimler yapardı. Bir gün Peygamberimiz bir ekin yığınının yanına uğrayıp elini onun içine daldırdı. Parmaklarına ıslaklık dokununca, "Ey ekin sahibi, nedir bu?" "Ya Resulallah, ona yağmur değmişti. O ıslak kısmı insanların görmeleri için niye ekinin üstüne çıkarmadın? Bizi aldatan bizden değildir." Yahudi bilginlerinden bazıları bir araya geldi ve birbirlerine, "Haydi Muhammed'e gidelim. Olabilir ki onu bir tuzağa düşürebiliriz. Nihayet o da bizim gibi bir beşerdir," dediler ve Peygamberimizin yanına geldiler. Dediler ki, "Ya Muhammed, iyi bilirsin ki bizler Yahudilerin bilginleri, eşraf ve büyükleriyiz. Biz sana tabi olursak Yahudiler de tabi olurlar. Yalnız bizimle kavmimizden bazıları arasında bir anlaşmazlık var. Biz onlarla olan sorunumuzu sana getirsek, sen onlar aleyhine ve bizim lehimize hüküm versen de sonra sana iman etsek olmaz mı?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu isteklerini yerine getirmedi. Çünkü o bir peygamberdi ve insanlar arasında hükmedince adaletle hükmederdi. Hak neyse onu söylerdi. Kimseye haksızlık etmezdi. Yüce Allah bu hususta indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu: "Onların aralarında Allah'ın sana indirdiğine göre hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptıracaklar diye sakın." Maide Suresi 49. Yahudilerden biri yolda yürüyen bir Müslüman kadının altınlarını zorla aldı. Bununla da yetinmeyip kadını öldürmeye çalıştı, kafasını taşla ezdi. Kadıncağıza son dakikalarını yaşadığı sırada yetiştiler. Kadın konuşamıyordu. Kadını Peygamberimizin yanına getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sanıklardan bazılarının isimlerini sordu. "Seni filan kişi mi öldürdü?" Kadıncağız başı ile "Hayır" diye işaret etti. Peygamberimiz başka bir sanığın ismini sordu. "Seni filan kişi mi öldürdü?" Kadın "Hayır" diye başıyla işaret etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Seni filan kişi mi öldürdü?" Peygamberimiz bir Yahudinin ismini anarak sormuştu. Kadıncağız başını önüne eğerek "Evet" diye başıyla işaret etti. Bunun üzerine katil Yahudi yakalanıp Peygamberimizin huzuruna getirilerek sorguya çekilince suçunu itiraf etti. Kendisi de aynı şekilde öldürülüp cezalandırıldı. Ders ve ibretler. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlara bağımlı olmamalıdırlar. Kendi mallarını kendileri üretmelidirler. Müslümanlar ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalıdırlar. Yahudiler hiçbir zaman Müslümanlara dost olmadılar.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Mescide girdikten sonra oturan kimse tahiyyatül mescid namazı kılabilir mi? Şafii mezhebine göre mescide girdikten sonra kasıtlı olarak oturan kimse artık tahiyyatül mescid namazı kılamaz. Ancak unutarak oturan ve 2 rekat kadar vakit geçmeden önce kalkan, su içmek için oturan veya yorulduğu için bir miktar dinlenip sonra kalkan kimse bu sünneti yerine getirebilir. Aynı şekilde ne kadar vakit geçerse geçsin, ayakta duran kimse oturmadan önce tahiyyatül mescid namazı kılabilir. Hanefi mezhebine göre ise mescide girdikten sonra oturan kimseden tahiyyatül mescid namazı düşmez. Kişi kerahat vakti haricinde dilediği zaman bu namazı kılabilir.
0: Her güne bir fetva.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Selman'ın Kinde'de ziyaret ettiği bir hastaya söyledikleri. Abdurrahman bin Said radıyallahu anh babasından naklediyor. Selman ile birlikteydim. Selman ile Kufe'de Kinde denilen mahalledeki bir hastayı ziyarete gittik. Selman hastanın yanına vardığında ona şöyle dedi. Müjdeler olsun sana. Bir mümin hastalandığı vakit Allah o hastalığı müminin günahlarına kefaret kılar ve hastalık vesilesiyle ondan razı olur. Şayet hastalanan kişi inkarcı ise onun durumu sahipleri tarafından ayakları bağlanıp terk edilen ama niçin bağlandığını ve niçin terk edildiğini bilmeyen deveye benzer. İbn Mesud'un dua esnasında sıla-i rahimi kesenlerin çıkmasını istemesi. Ameş anlatıyor. İbn Mesud sabah namazından sonra bir cemaate hitap ediyordu. Birdenbire şöyle dedi. Allah aşkına, içinizde sıla-i rahimde bulunmayan varsa aramızdan ayrılsın. Çıksın. Biz burada Rabbimize dua etmeyi arzu ediyoruz. Zira sıla-i rahimi kesenlere semanın kapıları açılmaz ve onların duaları kabul olmaz. Nuayman'ın Süveybit'i şakacıktan köle olarak satması. Ümmü Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ticaret maksadıyla yola çıkmıştı. Nuayman ile Süveybit'i de yanına almıştı. Bu zatların her ikisi de Bedir Harbi'ne katılmıştı. Yol azığı Süveybit'e teslim edilmişti. Bir gün Nuayman ona "Bana yiyecek ver." dedi. O da "Ebubekir gelsin de öyle veririm." dedi. Nuayman komik ve şakacı biriydi. Yakınlarındaki sürü sahiplerinden birine giderek "Benim çok güçlü ve kuvvetli bir kölem var, alır mısın?" dedi. Adam "Evet alırım." dedi. "Ancak kölem konuşmasını iyi becerir. Size ben hürüm diyebilir. Eğer onun bu sözüne inanarak onu bırakacaksanız şimdiden bu işten vazgeçin." dedi. Sürü sahipleri "Tamam aldık, kabul ettik." dediler. Nuayman, Süveybit'i 10 genç dişi deve karşılığı sattı ve develeri önüne katarak götürdü. Sürü sahiplerine de Süveybit'i göstererek "İşte köle budur, alın götürün." dedi. Süveybit "Ona inanmayın, yalan söylüyor, ben hürüm." dedi ise de sürü sahipleri "Biz senin haberini aldık, böyle söyleyeceğini önceden biliyorduk." dediler ve Süveybit'in boynuna ip bağlayıp götürdüler. Bir süre sonra Ebubekir radıyallahu anh gelip de durumu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte sürü sahiplerinin yanına gitti. Develeri geri vererek Süveybit'i kurtardı. Medine'ye döndüklerinde olayı Allah Resulüne anlattılar. Resulullah ve sahabiler güldüler. Hatta bir yıl boyunca bu olayı hiç unutmadılar. Hatırladıkça gülüştüler. Hazreti Ebubekir'in Allah Resulüne kesin imanı. Ebu Esma anlatıyor. Ebubekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile bir öğle yemeği yerken işte kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa onu görecek, kim de zerre ağırlığınca şer yaparsa onu görecek ayetleri nazil oldu. Ebubekir hemen yemekten geri çekildi ve "Ya Resulallah, yaptığımız her kötü amelin karşılığını ahirette görecek miyiz?" dedi. Efendimiz şöyle buyurdu. "Bu dünyada karşılaştığınız tüm üzücü hadiseler yaptığınız kötülüklerin karşılığıdır. Hayırların karşılığı ise ahirete bırakılır." Hazreti Ebubekir anlatıyor bu kez. Bir gün Allah Resulü'nün yanında bulunuyordum. Başınıza gelen her musibet işlediğiniz günahlar sebebiyledir. Hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder. Şuara suresinin 30. ayeti inince Allah Resulü bana "Ebubekir, bana inen ayeti sana okuyayım mı?" diye sordu. "Oku ey Allah'ın Resulü," dedim. Okuduktan sonra kendimden geçerek yere düştüm. Allah Resulü "Neyin var senin ey Ebubekir?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü,

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Misafir kendi adalığı etten yiyebilir mi? Adak sahibinin kestiği adağın etinden kendisi nafakasından sorumlu olduğu kişiler, yani eşi ve çocukları ve zenginler yiyemez. Bunlardan herhangi biri adak etinden yerse yediği miktarı hesaplayıp fakirlere vermesi gerekir. Kişi adaktan pay verdiği bir fakire misafir olur ve verdiği adağın eti kendisine ikram edilirse bundan yemesi caiz olur. Çünkü adak o fakir kişiye verildiği andan itibaren onun malı olur. Onda, o ette dilediği gibi tasarrufta bulunur. Bu payı başka birine verebileceği gibi yemek yaparak dilediği misafirine de ikram edebilir. Bu husus, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin azatlı köresi Berire'nin şu meselesine kıyas edilir. Bilindiği üzere Müslümanların sadakaları Peygamber Efendimiz'e ve ehline haram olduğu için bundan yemeleri veya kullanmaları caiz değildi. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendilerine sadaka verilen birinin evine misafir olduğunda yapılan ikramı sadaka malından dahi olsa reddetmezdi. Enes bin Malik'ten rivayet olunduğuna göre Berire radıyallahu anha kendisine sadaka olarak verilen eti Peygamber Efendimiz'e sunmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o, yani et, onun için sadaka oldu, bizim içinse hediyedir buyurarak etten yemiştir. Görüldüğü üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadaka yememesine rağmen Berire'nin ikram ettiği etten yemiştir. Çünkü o sadaka Berire'ye verildikten sonra artık sadaka olmaktan çıkmış ve onun mülkiyetine girmiştir.
0: Her güne bir fetva.
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
5: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
13: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
14: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
13: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51.
15: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı, Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
13: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
13: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
18: Bir avcı ama diğer avcılardan farklı. O aslan avcısı. Esedullah, yani Allah'ın aslanı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Hala yaşayan bir sahabe. Seyyid-i Şüheda, şehitlerin efendisi. Hazreti Hamza'yı konuşacağız bugün. Hala yaşayan bir sahabe. Binlercesinden biri. Kur'an söylüyor bize, şehitlere ölü demeyiniz. Onlar ölü değildir diye. Farklı bir hayat mertebesinde yükselirler. Şehitler bizden diridir. şehitleri şehitlerin içinde de Hazreti Hamza'yı, peygamberleri peygamberler içinde de Hazreti Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam, ölü bilenin ya kalbi ölmüştür ya aklı. Hazreti Hamza şehitlerin efendisi, Allah'ın aslanıydı. Zaten Allah'ın dini, Allah'ın davası o kadar büyük bir davadır ki ancak aslanlarla yürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 4 yaş büyüktü Hazreti Hamza. Onun aynı zamanda süt kardeşiydi. Daha genç yaşlardaydı şehirden uzaklaştığında. Müşrik ve cahiliye zalimliğine sahip olan Mekke halkından bir soğukluk gelmişti kalbine. Vahşi hayvan avlıyor, hatta bazen aslan avlıyordu aslan yürekli Hamza. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde ibadet ederken Ebu Cehil herkesin içinde onu küçük düşürmek için hakaret yağdırmaya, küfretmeye başladı. Ağzı alınmayacak küfürler ediyordu. Fakat rahmet peygamberi tek kelime etmiyor, susuyordu. Kimse yoktu onu savunacak. Bir Ömer yoktu, bir Hamza yoktu. Daha ileri giden bir müşrik ayağıyla mübarek ensesine basmaya çalışmıştı. Ne haddine senin pis ayağın, alemlerin feda olduğu mübarek başa değsin. Cehennemin odunu oldunuz hepiniz işte. Bir kadın, hem de köle bir kadın bu durumu hazmedememişti. Müslüman değildi belki ama yapılan alçaklığa dayanamamıştı. Kim gelir bu çakal sürüsünün hakkından diye düşünüyordu. Bir aslan lazımdı o yetim peygamberi korumaya. Bir aslan lazımdı o öksüz, o himayesiz peygamberi korumaya. Aklına hemen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hamza geldi. Zira aslan oydu çakal sürüsünü kovacak. Avından dönse gerekti, az bekledi şehrin girişinde. Nitekim biraz sonra Hamza belirdi ufukta. Tüm heybetiyle, bakışlarıyla toz bulutunu yara yara geliyordu. Kadın hemen durdurdu Hamza'yı. Sen ava git, avlan, onlar da meydanı boş bulsun, senin yeğenini hırpalasın, küfürler etsinler. Yaptıklarını yanlarına mı koyacaksın Hamza demişti. Hamza'nın bakışları bakış olmaktan çıktı. Göz bebeği yerinde iki tane şimşek vardı şimdi. Yıldırım olup peygamber düşmanlarının başına düşecekti bir balyoz gibi. Hıncından inip hızla Kabe'nin yanındaki Ebu Cehil ve avanesine vardı. Sen misin benim yeğenime küfreden diye kükredi. Yıldırım düşmeden önce gelen gök gürültüsüydü sanki. Ebu Cehil tam cevap verecekken cümlesi yarıda kaldı. Hamza aslan avladığı dev yayını Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Ebu Cehil'in kafası yarıldı. Ebu Cehil'in adamları kılıç çekmek istediler. Ebu Cehil desas zekasıyla durun dedi. O haklıdır. Onun yeğenine hakaret ederek hata ettim dedi. Çünkü biliyordu Hamza orada hepsini öldürebilir ve sonrasında da o kiniyle Müslüman olursa İslam çok kuvvetlenirdi. Gönlünü kazanmaya çalıştı. Ya Hamza beni dinlesen hak verirsin dedi. Senin bu yeğeninin getirdiği sözler aramıza fitne ekti. Kardeşi kardeşe, babayı oğula düşürdü. O din ki tanrılarımıza sövüyor. O din ki bizim adetlerimizi ayaklar altına alıyor. Ebu Cehil bu sözleriyle Hamza'yı kazandığını sanıyordu. O yüzden anlatırken mutlu oluyordu. Birden Hamza'dan şu sözleri duyunca şoka uğradı. Hamza dedi ki, o din dediğin benim dinimdir. Ben de yeğenim Muhammed'in dinindenim. Haydi yüreğin varsa bana da söv. Ebu Cehil tek kelime edememişti. Eyvah diyordu. Dağ gibi Hamza'yı onlara mı kaptırdık yoksa? Mekke'nin en cesur, en yiğit kahramanı da Müslüman mı olmuştu şimdi? Hamza oradan hızla uzaklaştı. Yeğeni Muhammed'e gidip olanları anlatacak ve onu teselli edecekti. Yetim gönlünü sevindirecek ve merak etme, mahzun olma, yalnız değilsin. Amcan dağ gibi arkanda diyecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'yı öylesine seviyordu ki onu her gördüğünde yüzü tebessümle dolardı ama bu sefer Hazreti Hamza'yı görünce mahzun çehresi değişmemişti. Hazreti Hamza da onu çok seviyordu. Sevmemek mümkün mü? Yani gül yüzüne bakıp da muhabbet etmeyenin ya ruhu yok ya kalbi yok. Ya Muhammed dedi, niçin mahzunsun? Bak ben senin öcünü aldım. Yüzün gülsün artık. Baktı ki hala mahzun duruyor Nebiler Nebisi. Yanına oturdu. Omzunu sıkıca tuttu. Yüzün gülsün. Üzülme artık, mutlu ol dedi. Efendimiz, amcacığım beni mutlu etmek mi istiyorsun dedi. Hazreti Hamza, evet ya Muhammed. Seni ne mutlu ederse onu yapayım dedi. Efendimiz dedi ki, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah de. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir de. Beni ancak buna iman etmen mutlu eder dedi. Ve Hamza ayağa kalkıp şehadet getirdi. Orada bilmiyoruz ki kaç dakika sarıldılar, kaç dakika ağlaştılar. Benzersiz bir sevgiydi aralarındaki. Müslümanlar çok mutlu olmuştu, hepsi tekbirler getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Hamza'nın yeri ayrıydı. Müslümanların en çok ezildiği, zulüm gördüğü anda Hamza dengeleri lehine değiştirmişti Müslümanların. Efendimizin yüreğinin en çok yalnız kaldığı anda Hazreti Hamza ona kol kanat germişti. özellikle Bi'set'in 10. yılı olan hüzün yıllarında himayesinde olduğu Ebu Talip ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hatice anamız vefat edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hamza'nın yeri çok daha ayrı oldu. Bir sığınaktı Hamza'nın dağ gibi yüreği. Anlıyorsunuz değil mi Hamza'nın önemini? Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunda da Hamza'yı görüyoruz. Koca Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeyi kafasına koyup kılıcıyla Erkam'ın evine giderken yolda bir Müslüman onun yönünü çevirip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtarmak istemişti. Sen önce kendi kız kardeşine söz geçir, o da Müslüman olmuş deyince Ömer hışımla kız kardeşinin evine koştu. Kapıda Kur'an sesleri duydu, bir miktar dinledi, sonra içeri dalıp kardeşine bir fiske vurdu. Sonra vicdanı sızlayacak, Kur'an'ı okumalarını isteyecek, okunan Kur'an kalbinden ruhunu akıp imanla ısıtacak. Derken Erkam'ın evine öldürmeye değil dirilmeye gidecek, kapıda da Hamza'yı bulacaktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Erkam'ın evindeydi. Ömer kapıyı çalınca dediler ki kapıdaki Ömer'dir, elinde de kılıç var. Hamza dedi ki o Ömer'se ben de Allah'ın arslanı Hamza'yım. Eğer hayır için geldiyse hayır bulacaktır, şer için geldiyse kılıcım hazırdır. Geleceği varsa göreceği de var. Açın kapıyı. Kapıyı açarlar. Ömer içeriye girer. Tüm heybetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önünde diz çöker. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrulur. Sert bir şekilde omuzlarından tutup sarsar. Ey Hattab'ın oğlu Ömer! İslam'a girmek için daha neyi bekliyorsun der. Hazreti Ömer daha sonra diyecektir ki Allah'ın Resulü omuzlarımdan tutup sarsınca adeta imanın kalbime yerleştiğini hissettim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hamza'nın da Ömer'in de yeri çok önemliydi. Dengeleri değiştiren karizmatik şahsiyetlerdi. Ömer'in Müslüman olması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hususi dua etmişti. 6 senede 40 kişi Müslüman olmuşken Hamza ve Ömer'in eklenmesiyle öyle bir kuvvet kazanıldı ki Ömer İslam'a girdikten sonraki 1 senede 300 kişi Müslüman olmuştu. İşte Ömer böyle bir kahramandı, onun can yoldaşı Hamza böyle kahramandı. Bir gün Hazreti Hamza Cebrail'i gerçek suretinde görmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rica ettiğinde belki de bu yüzden kırmamıştı İslam'ın ciğerparesi Hamza'yı. Cebrail'i Kabe'nin yanındaki bugün kandil olan yerde görünce sadece topuğunun ucunu görmesine rağmen dayanamamıştı, bayılmıştı. Cebrail öylesine heybetli, öylesine haşmetli yaratılmıştı ki Allah'ın haşmetini siz düşünün. Sadece tek kanadı yerden 7 kat semanın tavanına kadar öylesine büyük. İki gözü arasındaki mesafe tüm ufku kaplayacak kadar uzak. Cebrail de bir gün Rabbine sormuştu. Ya Rabbi benden daha heybetli bir mahlukun var mı? Allah da arşı taşıyan meleklerinden birisine selam vermesi için gönderdi Cebrail. Cebrail hayal suratından daha hızlı gitmesine rağmen 200 senede ancak ulaştı bir rivayete göre. Devasa meleğe dedi ki sana Allah'ın selamını getirdim. Melek duymuyorum dedi. Yaklaş kulağıma söyle. Kulağına yaklaştırdı Cebrail. O devasa dediğimiz Cebrail onun kulak memesi kadardı. Düşünün artık. Varın siz Allah'ın haşmetini kendiniz düşünün. Böylesine büyük bir Rabbe tam manasıyla iman etmeyen ne Hamza'yı anlayabilir, ne Ali'yi anlayabilir, ne Ömer'i anlayabilir. Üstad Bediüzzaman ne güzel söylemiş. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Evet, iman nurdur. İman karanlıkları aydınlatır. Evet, kuvvettir iman. Derecesine göre her düşmana karşı gelir kalpte şahlanırsa. Hamza'nın da kalbinde iman şahlanmıştı. Kol kola girdiler Ömer'le. 40 Müslüman Kabe'ye tekbirlerle yürüdüler. Gövde gösterisi yaptılar. Tüm Mekke donup kalmıştı adeta. Onların bu kahramanlıkları karşısında tek kelime edememişlerdi. Hakiki imanı elde etmişti Hamza. Şimdi kainata meydan okuyordu. Bedir'de her müşriğin vücudunda kılıcının izini bıraktı neredeyse. Şeybe, Utbe, Tuayme gibi müşrik liderlerini öldürdü. Müşrik yığınlarını yara yara ilerliyordu. Müşrikler savaşı kaybedince öfkelerinden kudurmuşlardı özellikle Hamza'ya karşı. Hamza'nın kanını istiyorlardı. Hamza onların en saygın kişilerini öldürmüştü. O yüzden bir plan yaptılar. Vahşi bin Harp isminde usta bir mızrak atıcısı olan bir köleyi hürriyet vaat ederek ve bazı mücevherat vaat ederek Hamza'yı öldürmesi için tuttular. Ve savaş başlamıştı. Uhud Savaşı. Nice yüreklerin feryat yeri olan Uhud. Uhud demek acıydı. Uhud demek ızdıraptı. Uhud gözyaşıydı. Uhud bir dağdır. Hamza bir dağın yanında düşmüş bir dağdır. Savaşın başlarında tek başına 8 müşriki öldürmüştü Hamza. Kalkan kullanmıyordu. 2 kılıçla biçe biçe ilerliyordu. Hemen müşrikler planlarını devreye soktular. Vahşi bir kayanın arkasında saklanmıştı. Hamza savaşın bir anında bir müşriğin ona meydan okumasıyla onu tam ortadan ikiye ayırmıştı. Bir an sendeleyiverdi. Vahşi o anı fırsat bilerek mızrağını fırlattı. Ey Hamza! Ey Allah'ın arslanı Hamza! bugün nice Müslüman seninle o mızrak arasına girmek isterdi bir bilsen. Resulullah'ın acısına mani olmak için neyimizi vermezdik ki? Ve Hamza şehit oldu. Ama takdir-i ilahi senin şehitlerin efendisi olmana hükmetmişti. Nasıl kıydılar sana? Nasıl devirdiler koca Hamza'yı? Nasıl kıyıp da bedenini kestiler? Nasıl ciğerini çıkarıp dişledi hain müşrikler? Nasıl organlarını çıkardılar? Ne cüretle? Bilmiyorlar mıydı peygamberler serveri? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce merhamet dolu kalbi dayanamayacak. Bilmiyorlar mıydı kulağını burnunu kesmeye cüret ettiler? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaştan sonra Hamza'yı göremeyince Ali'yi göndermişti. Git bak Hamza nerede demişti. Biliyordu şehit olacağını. Bir rüya görmüştü aslında savaştan önce. Rüyada bildirilmişti ona her şey. O yüzden savaştan önce amcasına bakıp bakıp hüzünle doluyordu gözleri. Can yoldaşı Ebu Bekir fark etmişti o bakışların anlamını. Sormuştu da Efendimiz cevap verememiş, kelimeler boğazında düğümlenmişti. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Ali geldi. Dedi ki ya Resulallah Hamza şehit düşmüş. Efendimiz hüzünle doldu. Hemen beni ona götür dedi. Hazreti Ali yalvardı. Ne olur ya Resulallah gelmeyin, görmeyin o halini. Sabah nasıl gördüyseniz öyle hayalinizde kalsın. Olmaz dedi. Götürün. Bir de baktı ki Hamza boylu boyunca yatıyor. O dev kahraman o sığındığı dağ şehit düşmüştü. Öylesine yandı ki yüreği. Hiç kimse için o kadar ağlamamıştı. Belki de hayatında en çok acı duyduğu sahneydi. İlk defa yüksek sesle ağlamıştı. Hıçkırıkları sahabeleri kırıp geçiriyordu. Öylesine üzülmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 civarı şehidin hepsine ayrı ayrı cenaze kıldı. Hepsinde de Hamza'ya da 70 sefer cenaze namazı kıldı. Kalbi hazindi Allah Resulü'nün. Keder doluydu. Amcacığım derdi ona. Amcacığım daha şimdiden çok özledim seni derdi. Semada melekler yıkadı şehit Hamza'yı. Hala daha başınızı kaldırıp bakma imkanınız olsaydı görecektiniz ki gökte Hamza Allah'ın arslanıdır yazılıdır. Ensar birbirlerinin evlerine gidip geliyordu taziye için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir baktı, Hamza'nın evine gidip gelen yoktu. Her şehidin ağlayanı var, fakat benim amcamın ağlayanı yok demişti. Tüm sahabeler kendi şehitlerini bırakıp hepsi Hamza için ağlamaya başladı. O İslam'ın ciğer paresiydi. Ciğeri yandı nebilerimiz. Hamza çok değerliydi. Fakat muradı ilahi ayrılığa hüküm vermişti. Efendimizin payına da acı ve hasret düşürdü. Tıpkı şimdi bizlerin Allah Resulü'nden ayrı kalmaktan yanıp kavrulduğumuz gibi. Medine'ye gittiğinizde Uhud şehitliğini gezin. Hazreti Hamza'ya selam verin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyoruz ki şehitlerin efendisi Hazreti Hamza da size cevap verecektir. Hatta Umre'ye gidenler bilirler ki Uhud şehitliğinde hala daha Hamza'dan buram buram taze gül kokusu gelmektedir. Derler ki Hamza hala daha oralarda dolaşmaktadır. Hamza ümmet içinde tek başına bir ümmetti. Bugün neden mi bu haldeyiz? Belki de Hamza'mız olmadığı içindir. Rabbim Hamza yüreklilerin sayısını arttırsın.

0: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Mazlumun koruyucusu cesaretli peygamber. İraş bin Amr adındaki bir adam devesine binip Mekke'ye gelmiş, Ebu Cehil de ondan devesini satın almıştı. Fakat ona devesinin bedelini ödemiyordu. İraş Kabe'nin yanına gitti. Orada Mekkeliler oturmuş konuşuyorlardı. Bir köşede de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. İraş acınacak bir dil ile derdini anlatmaya başladı. Ey Kureyş halkı! Ben garip bir yolcuyum. Ebu Cehil devemi aldı, paramı vermiyor. Hakkımı almak için bana yardım edin. Orada oturanlar Ebu Cehil'in peygamberimize olan düşmanlığını bile bile alay etmek için peygamberimizi göstererek ''Şu oturan adamı görüyor musun? Sen ona git. O senin hakkını almakta sana yardımcı olur.'' Adamcağız gidip peygamberimizin başucuna dikildi. ''Ey Allah'ın kulu, Ebu Cehil bana hakkımı ödemiyor. Sen ondan benim hakkımı alıver. Allah seni rahmetiyle esirgesin.'' Peygamberimiz hemen kalkıp onunla birlikte Ebu Cehil'e gitti. Orada oturan müşrikler yanlarındaki adamlardan birine ''Onu takip et, bak ne yapacak?'' dediler. Peygamberimiz Ebu Cehil'in evine gitti. Kapısını çaldı. Ebu Cehil kapıyı açınca peygamberimizi gördü. Birden yüzü sarardı, benzi değişti. Peygamberimiz ona ''Ver şu adamın hakkını.'' ''Olur, hemen vereyim.'' dedi. Ebu Cehil içeri girdi. Hiç güçlük çıkarmadan adamcağızın hakkını getirip kendisine verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İraş'a ''Git artık işinin başına.'' dedi ve kendisi de oradan ayrıldı. Onları takip eden adam da Kabe'nin yanında oturan arkadaşlarının yanına geri döndü. Orada oturan müşrikler ona ''Ne gördün?'' diye sordular. ''Çok şaşılacak şey gördüm.'' deyip olup bitenleri tek tek anlattı. Bu sırada İraş da oraya geldi. Şöyle dedi: ''Allah o adamı hayırla mükafatlandırsın. Vallahi o benim hakkımı Ebu Cehil'den aldı.'' Çok geçmeden oraya Ebu Cehil de geldi. Ona sordular: ''Ne oldu sana? Biz şimdiye kadar senin yaptığının bir benzerini görmedik.'' Ebu Cehil: ''Vallahi onun sesini duyar duymaz içime bir korku düştü. Kendisinin yanına çıktığım zaman başının üzerinde develerden öyle birini gördüm ki şimdiye kadar ben onun gibi büyük başlısını görmemiştim. Vallahi adamın hakkını ödemekten kaçınsaydım muhakkak o deve beni yiyiverirdi.'' Hemen adamın hakkını verdim. Orada bulunanlar ''Bu da onun sihirlerinden biridir.'' dediler. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Ebu Cehil onu azarlamak için yanına vardı. Birdenbire Peygamberimizi bırakıp geri döndü. Elleriyle yüzünü korumaya çalışıyordu. Onu bu halde görenler ''Sana ne oldu?'' dediler. ''Onunla benim aramda korkunç bir şeyler, bir takım kanatlar gördüm.'' Bu olay ile ilgili daha sonra Peygamberimiz şöyle demişti: ''Eğer bana yaklaşmış olsaydı, melekler kendisinin uzuvlarını birer birer koparırlardı.'' Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok cesur biriydi. Mazlumun hakkını zalimden almak için elimizden geleni yapmalıyız. Her zaman hak ve haklının yanında olmalıyız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
7: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: da fedadır senin dinin olan İslam uğruna.
1: Tam 99
2: Çağrı Efendim.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Baba evine giden kadının mehir hakkı düşer. Kadın ile erkek arasında zifaf gerçekleştikten sonra mehrin tamamı eksiksiz şekilde kadının hakkı olur. Kocaya karşı sorumsuzca davranışlar veya itaatsizlik nafaka hakkını düşürse de mehir hakkını düşürmez. Bu bağlamda geçimsizlik nedeniyle kocasının rızası olmaksızın baba evine giden kadının mehir hakkı düşmez. Kadın ayrılmak istiyorsa mehrinden feragat ederek kocasının kendisini boşanmasını talep edebilir.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
11: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı. Telefon 0534 924 9921.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
14: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
15: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
15: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
16: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
17: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
18: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
19: Bölüm. Mekke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi terk edeli beri 1,5 yıl kadar olmuştu. Hala hicret edemeyen, hala oranın baskısı altında kalanlar vardı. Bir fırsatını bulup kaçamamışlardı buradan. Utbe bin Gazvan bir gece evinde tek başına yatsı namazını kıldı. Dışarıdan duyulmayacak derecede hafif bir sesle bir miktar Kur'an okudu. İçinde her zamankinin çok çok ötesinde bir gariplik vardı. Kendisine hidayet yolunu gösteren ve ebedi saadetin anahtarını veren Peygamber aleyhisselam Mekke'yi terk edip gitmiş. Onun arkadaşları da birer ikişer orada vatan tutmuşlardı. Kim bilir, orada nasıl bir huzur içindeydiler. Şimdiye kadar Kur'an'dan bir nice ayet ve sure gelmiş olmalıydı. Utbe'nin bunlardan hiç haberi yoktu belki de. Hele bir gün ne zaman geleceği bilinmeyen ölüm gelir de yakasına yapışıverirse, o zaman dur daha ben Resulullah'a gidecektim deme imkanı olmazdı. Bu düşünceler altında gözlerinden akan yaşlarla el kaldırdı. Ey Rabbim! Kendi yurdumda garip kaldım. Sevgili peygamberine layık gördüğün Yesrib'de bana bir karış yerin yok mu? Bu küfür diyarında ben kulunu bırakma Allah'ım. Er geç, büyükler büyüğü efendisine ulaşacağı ümidi bir an olsun yitirilmemiş ama bir yolunu bulamamıştı. Elleri semaya, gönlü Mevla'ya açılmış olarak ne kadar kaldığını bilmiyordu Utbe. Ancak göz kapaklarının ağırlaştığını hissetti. Kalktı ve yatağa uzandı. Kapı vuruluyordu. Hem çok hafif perdeden. Utbe bunları uyku arasında rüyada geçen bir olayın sesleri sanmaktaydı. Daha sonra devam etti bu takırtılar. Neticede rüya görmediğini anlayan Utbe yerinden doğruldu, kapıya doğru ilerledi. ''Kim o?'' diye seslendi. ''Benim, Miktat bin Amr.'' Beklemeden açtı. ''Hayrola ey Miktat?'' Vakit geçirmeden söze başladı. ''Kararımı verdim. 3 gün sonra yola çıkıyorum.'' dedi. ''Neden bahsediyorsun ey Miktat? Anlayamadım.'' ''Muhafız olarak yazıldım Şam'a giden kervana. 3 gün sonra gidiyorlar. Onlarla birlikte gideceğim ve bir fırsatını bulunca ver elini Yesrib deyip kaçacağım. Bir başka türlü buradan gidebileceğime ümidim kalmadı. Ciddi misin ey Miktat? Ciddi olmasam gecenin bu saatinde gelmezdim. Ben de seninleyim ey Miktat. Beraber olalım bu yolculukta. Ben de sana bunun için geldim. Kısa zaman sonra Miktat oradan ayrıldı. Karanlıklar içinde evine doğru ilerlemeye başladı. Beri taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyük amcası Haris'in oğlu Ubeyde'ye beyaz bir sancak verdi. Emrine 60 kişilik bir muhacir grubu tahsis ederek Şam seferine çıktığını haber aldığı kervanı karşılamak üzere gönderdi. Yolcular Ahya suyuna vardıkları zaman durmak mecburiyetinde kaldılar. Orada konaklamış bulunan bir kervanla karşı karşıya gelmişlerdi. Kervan halkı onlara yabancı değildi. Onlar da Medine'den gelenleri biliyorlardı. Derhal sinirler gerildi. Bakışlar başkalaştı. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas o gün Mekkelilere karşı ilk oku atmış oldu. Nitekim Mekke'de yine o ilk defa bir müşrikin başına bir devenin çene kemiğini vurarak yarmış ama bir daha böyle kavga, gürültü çıkarılması yasaklanmıştı. İki taraf birbirine girme niyetinde değildi. Zaten Resulullah Efendimiz de onlara muharebe yapmalarını emretmemişti. Tam bu sırada kervan halkından iki kişinin ok gibi ileri atıldıkları görüldü. Bütün güçlerini bacaklarına vermişlerdi. Bütün güçleriyle Müslümanların saflarına doğru koşmaktaydılar. ''Bakın kaçıyorlar. Tutun, bırakmayın.'' Bu bağırışmalar fayda vermedi. Belki de onları yakalamak için kovalamanın çıkacak bir çatışmaya sebep olacağı düşüncesi arkalarından kimseyi koşturmadı. Miktat ve arkadaşı Utbe, Müslümanlara kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla kutladılar. Muhacirler, aylardır göremedikleri, haber alamadıkları iki dostu bağırlarına basmanın sevincini duydular. Sanki kervan bu iki arkadaşı arkadaşlarına teslim etme törenini rica etmek için yola çıkmış ve bu merasim Ahya suyunun başında icra edilmişti. Alacağın olsun ey Miktat, bunun acısı mutlaka çıkacak. Kervan halkından biri sesleniyordu. Miktat artık serbestti. ''Hesabın sorulacağı muhakkak. Göreceksiniz yaptıklarınızın cezasını. Sizi bir gün mutlaka pişman edeceğim.'' Devir ve teslim muamelesi bittiğine göre artık iki tarafta yollarına devam edebilirlerdi. Miktat ve Utbe, Resulullah Efendimiz'e gözyaşları içinde kavuştular. Bunca zamandan sonra da olsa yine bir araya gelinmiş, yine onun ruhlara hayat veren meclisine kavuşmuşlardı. Miktat ve arkadaşları, mescidin yanındaki fakir Müslümanların kaldıkları Suffa'da misafir edildiler. Bu arada müşriklerden Kürz bin Cabir adında biri gizlice geldi. Medine'ye 3 mil mesafedeki otlaklara kadar sokuldu. Orada otlatılan develeri sığırları önüne kattığı gibi Mekke yolunu tuttu. Bu hareket Medinelilere açık bir meydan okumaydı. Bu, siz uykudasınız, kendi mallarınıza bile sahip çıkacak durumda değilsiniz demekti. Peygamber Efendimiz beyaz sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Evlatlığı Zeyd'i Medine'de vali olarak bıraktı. Kürz'ü takip etmek üzere yola çıktı. Fakat Kürz bu işi yaparken Adam sende, birkaç deve değil mi? Giderse gitsin denilmeyeceğini, peşinin bırakılmayacağını adı gibi biliyordu. Bu sebeple geceyi gündüze katmış, haber Medine'ye ulaşıp yola çıkılıncaya kadar bir hayli mesafeyi geride bırakmıştı. Bedir adı verilen mevkiye varıncaya kadar yapılan takip neticesiz kalınca Kürz'le ileride hesaplaşmak üzere geri dönüldü. Kureyşliler geçimlerini devam ettirebilmek için ardı ardına kervanlar düzenliyor, Müslümanlarsa bu kervanları ele geçirmek ve böylelikle Kureyşlileri dize getirmek için yolları kontrol altında bulundurma gayretini kütüyorlardı. Hiç değilse bu faaliyetler onlar için iyi bir gözdağı oluyor. Artık buralardan ellerini kollarını sallaya sallaya geçemeyeceklerini anlamış bulunuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen bizzat kendi de bu bölüklerle birlikte yola çıktı. Medine'den ayrıldı. Ayrılırken bazen Sa'd bin Ubade'yi, bazen Sa'd bin Muaz'ı vekil olarak bıraktı. Amr bin Ümmü Mektum'u vekil yaptığı oldu. Bu tayinlerde bazen Hazreç kabilesinin, bazen Evs kabilesinin büyüklerini seçmesi, bazen muhacirlerden birine görevlendirmesi, Medine Müslümanlarının her birine değer verdiğini, her birinin gönlünü alma yolunu tuttuğunu hatırlara getirir. Nebi Ekrem Efendimiz, Medine'den Kureyş kervanlarını takip için ayrılmış, fakat hiçbirinde onlara rastlamamışlardır. Bununla beraber bu yolculukların bir kısmında bazı kabilelerde birbirlerine zarar veremeyeceklerine, bir saldırı anında saldırana yardımcı olmayacaklarına dair anlaşmalar yapılmıştır. Böylece Resulullah Efendimiz evvela Medine'deki kabileleri birbirine bağlamış, daha sonra Medine çevresinde bulunan kabilelerden gelebilecek zararları önlemiş oluyorlardı. En azından Kureyşliler Medine üzerine yürüdükleri takdirde Medine çevresinde bulunan müşriklerden yardım göremeyeceklerdi. Hicretin üzerinden 17 ay geçmiş bulunuyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında 8-10 kişilik bir manga hazırladı. Nereye gideceklerini, ne yapacaklarını söylemedi. Ancak Abdullah'ı çağırdı, eline bir mektup verdi. İki gün arkadaşlarınla birlikte yol aldıktan sonra bu mektubu açar ve emrime göre hareket edersin. Arkadaşlarından hiçbirini bu emri yerine getirmesi için zora koşmayacaksın dedi. Abdullah arkadaşlarını alarak yola çıktı. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Ancak gönüllerde Resulullah Efendimizin emriyle geldiğinin huzuru vardı. Madem ki onun emriyle hareket ediliyordu, gönüllerde de onun aziz hatıraları bulunmalıydı. Yolculuk sanki onun da bulunduğu bir yolculuk olmalı. Onun varlığı hissedilmeli. Yürüyüş ve duruşlarda onunla yürünmeli ve durulmalıydı. Öyle yaptılar. Yılların biriktirdiği değerli hatıralar yad edildi. Puta tapan bir müşrik halinden, adımlarının her birini Allah rızası için atan, her attığı adımda İmamül Enbiya ile beraber olabilme arzusuyla kıvranan insanlar durumuna getiren aziz dostun güzel sözleri nakledildi. Onun Allah Teala'dan aldığı ve kendilerine ulaştırdığı Kur'an ayetleri sohbetlere vesile oldu. İki günlük yolculuk böyle geçmişti. Bu yolda dağarcıklarda bulunan bir iki hurmayla karınlar doyurulmuş, kırbağlarda taşınan ılık sular içilmiş, vücutlar yorulmuş fakat gönüller, gönül sultanının hatıralarıyla dinlendirilmişti. Sanki onlar attıkları her adımda Resulullah'a biraz daha yaklaşıyor, varlığını içlerinde daha kuvvetli bir duyguyla duyuyorlardı. Bir mola yerinde Abdullah mektubu çıkardı. Önce kendine okudu. "Emrin her zaman baş üzeredir ya Resulallah," dedi. Sonra arkadaşlarının duyacağı bir sesle tekrarladı. Bu mektubu okuduktan sonra Mekke ve Taif arasında bulunan Nahle mevkiine git. Orada Kureyş'i gözetle. Bilgi edin ve bize haber getir. Daha sonra arkadaşlarına döndü. "Hiçbirinizi bu emri yerine getirmeye zorlamamak üzere Resulullah Efendimiz'den emir almış bulunuyorum. İçinizden arzu eden Medine'ye dönebilir. Bu dönüşünden dolayı asla ayıplanmayacak, mazur görülecektir," dedi. Arkadaşlarından hiçbirinin sesi çıkmıyordu. "Sen ne dersin ey Ebu Huzeyfe?" Ebu Huzeyfe gözlerini Abdullah'a çevirdi. "Sen neler söylüyorsun?" diyen bir bakıştı bu. Bir iki saniye süren bir bakıştı. Daha sonra Ebu Huzeyfe gözlerinin anlatmak istediği manayı diliyle şöyle tercüman etti. "Biz ne diyeceğimizi yıllarca evvel söylemişiz ey Abdullah. Yurdumuzu, aile ocağımızı, babamızın geniş servetini hep Resulullah Efendimiz'e bağlı kalma uğrunda verdiğimiz sözle terk ettik. Artık bu yoldan bizim için dönüş yoktur," dedi. Ebu Huzeyfe meşhur Utbe bin Rebiya'nın oğluydu. Müslüman olurken hatırı sayılır bir servetten ayrıldığında hiç şüphe yoktu. Abdullah'ın gözleri daha sonra sırasıyla Ukkaşe bin Mihsan'ı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Utbe bin Gazvan'ı, Vakıt bin Abdullah'ı, Halid bin Bükeyr'i, Süheyb bin Beyza'yı, Amir bin Rebiya'yı buldu. Hafifçe başla yapılan işaretler, Ebu Huzeyfe'nin dile getirdiği karar üzereyim, dönüş yok manasını ifade etmekteydi. Ve karar kısa zamanda verilmişti. Artık burada beklemenin bir faydası yoktu. "Ver elini Nahle," dediler ve yola koyuldular. Yolda Sa'd ve Utbe'nin nöbetleşe bindikleri deve kaçınca iş değişti. İki arkadaş onu yakalamak üzere ardından koştular. Yolcular onları saatlerce beklemelerine rağmen gelen yoktu. Daha fazla beklemek fayda getirmez. Verilen emir yerine getirilmiş olmazdı. Bu sebeple Abdullah yürüyüş emrini verdi. Nahle'ye vardılar. Çok geçmedi. Taif tarafından gelen küçük bir kervan geldi. Nahle'de konakladı. Tarih, hicretin ikinci yılının Cemazi'l-Ahir ayının son gününü gösteriyordu. Müminlerden Ukkaşe bin Mihsan'ın başı tıraş edilmiş vaziyetteydi. Onlara doğru ilerlediği zaman kervandakiler onu gördüler. "Bu adamlar umre için gelmiş olmalı," dediler. Endişeye düşmediler. Akşam olmak üzereydi. Yarın Recep ayının ilk günü girecek, her çeşit kavganın, saldırının sona ereceği haram aylar başlamış olacaktı. Ancak Cemazi'l-Ahir ayının son gününde mi, Recep'in ilk gününde mi olduklarını kesin olarak tayin edemiyorlardı. Bu sebeple de karşılarında bulunan kervana hücum edip etmeme hususunda bir karara varamıyorlardı. "Fazla tereddüt iyi olmaz," diyen Vakıt bin Abdullah bir ok fırlatıverdi. İki saniye sonra karşı tarafta bir adam cansız yere serilmişti. Ölen Amr bin Hadrami'ydi. Ok yaydan çıkmıştı artık. Bu işin dönüşü olmaz. Ölen tekrar diriltilemezdi. Kılıçlar sıyrıldı ve ileri atıldılar. Nihayet birkaç kişiden ibaret olan kervan halkı için kaçmaktan başka bir yolun olmadığı kısa zamanda anlaşılmış bulunuyordu. Her şeylerini bırakarak Mekke tarafına doğru yıldırım hızıyla kaçışıyorlardı. Fakat bu arada Osman bin Abdullah ve Hakem bin Kaysan yakalanıp esir edilmişlerdi. Gidenler soluklarını Mekke'de aldılar. Anlattıkları hadise dinleyenlerin neşesini kaçırdı. Yüreklere bir sızı düştü. Artık Şam yolunun kendileri için bir hayalden öte kıymeti kalmayacaktı. Kureyş'in iki can damarından biri kesilmiş durumdaydı. Ölen Amr'ın kardeşi Amir fena halde sinirlenmiş. Müslümanlardan birini öldürüp kafatasıyla şarap içeceğine dair yeminler savurdu. Öteden beri de konuşulan hep Amr'ın kanının yerde kalmayacağı konusuydu. Bu kanın hesabı mutlaka sorulacak. Onun acısı yerde bırakılmayacaktı. Aramay'da yolcuya saldırma iznini Muhammed kimden alıyor? Davet ettiği yolun doğru bir yol olmadığına bundan iyi şahit mi olur diyenler vardı. Haber gönderelim, esirlerimizi isteyelim. Aramay'da yaptıkları saldırının hesabını soralım diyorlardı. Kervan olduğu gibi Müslümanların ellerine geçmişti. Güneş batmak üzereydi ki ufukta incecik bir hilal fark edilir hale geldi. Demek ki o akşamdan itibaren Recep ayı başlamış bulunuyordu. Abdullah bin Caş, arkadaşlar dedi. Görüyorsunuz kervan bizimdir. Ancak bunun beşte birini Resulullah Efendimiz için ayırıp geri kalanını bölüşeceğiz. İtiraz eden olmadı. Bölüşme işi halledildi. Abdullah esirlerden Hakem bin Kays'ı öldürmek istediği engel oldular. Resulullah Efendimiz'e götürelim, kararı o versin dediler. Medine'de durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz bundan memnun olmadılar. Ben size haram ayda kavga çıkarın dememiştim dedi. Kendisi için ayırdıkları hisseyi de kabul etmeyince onlar da telaşa kapıldılar. Medine'deki arkadaşları da bu işten hoşlanmamışlar. Size emredilmeyen işi yaptınız demişlerdi. Böyle bir zamanda karşı taraftan birinin öldürülmüş olması ve kervanın ele geçirilmesi en çok Yahudileri memnun etmişti. Başlarına belayı kendileri satın aldılar. Artık muharebe kaçınılmaz hale geldi diyorlar. Kureyş'in işi bu kadarcıkla bırakmayacağını, mutlaka kan davasıyla ortaya atılacağını söylüyorlardı. Onlara göre Müslümanların ağır bir mağlubiyetle ezilecekleri muhakkaktı. Ortadan kaldırmak Yahudiler için fazla bir mesele sayılamazdı. Resulullah aleyhisselam esirleri İslam dinini kabule davet etti. Hakem Resulullah'ın bu teklifini yakışıksız sözlerle karşıladı. Ömrünün sonuna geldiğini fark eden ve dili açılan bir insan görünümündeydi. Ağzından çıkan terbiyesizce ifadeler Hazreti Ömer'i şu teklifi yapmaya zorluyordu. İzin ver de şunun boynunu vuralım ey Allah'ın peygamberi. Ama Efendimiz ona izin vermedi. Osman da yapılan teklifi kabul etmemiş, Müslüman olmamıştı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Evliliklerde faydalı şeyleri yapmaktan daha önce yapılması gereken bir şey varsa zararlı ve yanlış şeyleri yapmamaktır. O yanlışların telafisi sonra çok zor oluyor. Mesela aldatma. Hem bir başkasıyla aldatma, hem sık sık yalan konuşma, sözünde durmamak da bir aldatmadır. Fiziksel şiddet, sık sık küfür etme. Bütün bunlar o kadar büyük yanlışlar ki sizin sonradan yapacağınız faydalı ve iyi şeyler bu yaralarla birlikte telafi edilemez. Onun için lütfen önce zarar vermemeyi ölçü alalım. Öyle şeyler vardır ki evliliğin içine atılmış el bombası gibidir. Yapılan iyilikler onu telafi etmiyor. Onun için okumak, bilinçlenmek, temkinli ve tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
2: Çay efendim 94.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Mmm, tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP.
3: ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Zeynep binti Cahş'ın cömertliği ve Allah yolunda infakı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden bana ilk önce kavuşacak olanınız eli en uzun olandır. Ezvacı Tahirat vefatı Nebevi'den sonra birbirleriyle kollarını ölçüştürürdü. Hazreti Zeynep en cömert olanımızdı. El becerisiyle bir şeyler yapardı ve yaptıklarını da tasadduk ederdi. Diğer bir rivayette ise şöyle der Hazreti Ayşe. Ellerimizi duvara uzatır, hangimizinki uzun diye mukayese ederdik. Bunu Zeynep vefat edinceye kadar yapmaya devam ettik. Zeynep kısa boylu idi ve bizim en uzunumuz değildi. Sonunda anlamıştık. Allah Resulü el uzunluğu ile çokça sadaka vermeyi kastetmişti. Zeynep becerikli biriydi. Deri tabaklar onu diker ve Allah yolunda sadaka olarak verirdi. Hazreti Ebubekir'in hassasiyeti. İsmail bin Muhammed anlatır. Hazreti Ebubekir hazinedeki erzakları veya paraları eşit biçimde taksim etmiş ve dağıtmıştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, Bedir ashabıyla diğerlerini denk ve eşit mi tutuyorsun diye sordu. Hazreti Ebubekir şöyle cevap verdi. Dünya bizi gayeye ulaştıracak bir araçtır, vesiledir. Vesilenin en hayırlı olanı ise orta halli olanıdır. Ashab-ı Bedir'e gelince onların gerçek kazancı ahirette alacakları mükafat.

mükafatlardır. Yani dünyevi geçim noktasında onları diğerleriyle eşit tutmak daha hayırlıdır. Açlık çeken Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ali'nin başından geçen bir hadise. İbn Abbas anlatıyor. Bir ara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sıkıntıya düşmüştü ve evinde yiyecek bir tek kırıntı dahi kalmamıştı. Hazreti Ali durumu öğrenir öğrenmez dışarı çıktı ve Allah Resulüne yardım etmek için bir iş aramaya başladı. Bir Yahudinin bahçesine geldi. Her kuvanın karşılığında bir hurma almak şartıyla Yahudi'ye 17 kuva su çekti. Yahudi, Hazreti Ali'ye dilediği hurmalardan alabileceğini söyledi. O da taze hurmalardan 17 tane aldı ve Peygamber Efendimiz'e getirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sordu. Ebul Hasan, bunlar nereden? Hazreti Ali, ya Resulallah, aç olduğunuzu duydum. Bunun üzerine kazanacağım parayla sana yiyecek alayım diye iş aramaya çıktım. Bunları kazandım dedi. Efendimiz, ya Ali, seni bu işi yapmaya sevk eden Allah'a ve onun Resulüne olan sevgin miydi diye sordu. Hazreti Ali, evet dedi. Allah Resulü, Allah'ı ve Resulünü seven hiçbir mümin kul yoktur ki, fakirlik ona selin akmasından daha hızlı gelip toşlamasın. Allah ve Resulünü sevenler başlarına gelecek musibetlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olsunlar buyurdu. Hazreti Ebu Zer'in Allah Resulünün hizmetçilere iyi muamele edilmesi hususundaki emrini harfiyen yerine getirmesi. Mağrur bin Süveyd anlatıyor. Medine yakınlarındaki Rebeze'de Ebu Zer Gıfari'yi sırtında kalın bir hırka ile gördüm. Kölesi de onunki gibi giyinmişti. Bazıları Ebu Zer kölene daha ucuz bir elbise alsan da kendin daha değerli bir şey giysen dediler. Bunun üzerine Ebu Zer şu hadiseyi nakletti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir adamla hararetli bir tartışmaya girmiş, onu annesinden dolayı ayıplamış, ona ''Ey kara kadının oğlu'' demiştim. Bunun üzerine o adam beni Resulullah'a şikayet etmiş, Allah Resulü de bana ''Bak Ebu Zer, sen hala cahiliye huyunu sürdüren birisin. Köleler sizlerin kardeşlerinizdir. Allah sizlere onlardan daha çok nimetler lütfetmiştir. Onlardan herhangi biriyle ülfet edemezseniz satınız. Allah'ın kullarına eziyet ve işkence yapmayınız buyurmuştur. Buhari, Müslim, Tirmizi ve daha başkalarının rivayetlerinde ise Allah Resulü'nün Ebu Zer'e şöyle dediği kaydedilir. O köleler de kardeşlerinizdir. Allah onları sizlerin hizmetinize vermiştir. Allah her kimin hizmetine bir kardeşini verirse ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, yapamayacağı bir işi asla teklif etmesin. Teklif ederse de ona muhakkak yardımcı olsun. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
10: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412-236-0168, 0533-938-7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
13: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
14: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On birinci cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır.

0: لهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1: Dönüp yanlarına vardığınız zaman kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır.
0: يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
1: Kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile o yoldan çıkmış o pis güruhtan Allah asla razı olmaz.
0: El-a'râbu eşeddu kufran ve nifâkan ve ecderu

Bedeviler, inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah, onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

0: نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki, onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir.
0: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُونَ

Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

0: Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, bilir.
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
0: Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvab ve Rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır.

Ve de ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir.

Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki, bunlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ

O Mescid-i Dırar'da hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

0: Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar, içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْرَهُمْ

Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı.

O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele.

Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir.

İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı.

Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır.
1: لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ

0: Allah, peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken, o güçlük anında peygambere tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı rauftur, rahimdir. Pek şefkatli ve pek merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

0: Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ
0: Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
1: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَرْضًا

Ne Medine halkının ne de etrafındaki bedevilerin Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez.

Onlar Allah yolunda az olsun çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın.

0: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekün sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On birinci cüzün birinci hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
2: Ağırlığı bilinmeyen malların satışı caiz midir? Alışverişin geçerli olabilmesi için malın göz önünde bulunması yeterlidir. Ağırlığı veya litresi bilinmeyen mallar, akit esnasında alıcı tarafından müşahede ediliyorsa yapılan satış geçerlidir ki fıkıhta buna cüzaf yani götürü usulü satış denir.
3: Sal 1934 Meha Ramazani Sibaha Leyletul Kadri Evaraini Karkerin Ermenistani Mayineke pır bu kuvvetu mezen xısnar yahır bi stila karajdağı. Bu sebebi şehidiye dozda Müslümanın aziz. Ev cinayet, ji hezara yekeci cinayetin van hainan de haqqi gelli Müslümanı Kürde. Şehidi ve katliami evin. Şehid İbrahim, Şehid Hasan, Şehid Muhammed Halil, Şehid Muhammed Emin, Şehid Bedri, Şehid Kutbeddin, Şehid Halil, Şehid Muhammed, Şehid Hacı Ramazan, Şehid Tajdin, Şehid Melahıdır ve Şehid Ramazan. Khuda rahmakul tamami şehidake, makami vanlı bâhu bilindke, u meşhiru bereketu şefaata van mahrumneke. Khuina van cü ümmeta İslami Rabbike vesila kuvvetu zaferi. Amin.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.